0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acep İstanbul'un neresindensin?
1: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: aklımın. Acep bu semtlerin birinden misin?
1: Biraz daha yakına geleyim de daha dikkatli bak. Nasıl? Şimdi tanıdın mı beni?

Seni çapkın seni. Düş ölüme çabuk. Düş ölüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür Niğde'ye doğru.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Το ματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν κάνουν.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
9: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
11: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
11: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

Bu zeybek Milas'ın köy kahvesinde geçen bir hadisedir. Köy kahvesinin sahibi güzel bir kıza aşık olmuş. Ne çare ki ağası onu ona vermemiş. Sonunda delikanlıyı vurmuşlar. İşte bu öykü böyledir.

Yazık ettin ormancı köpün gencine. Yazık ettin ormancı köpün gencine. Aman ormancı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88-302-88. Cep telefonu 6934-6944-7. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699-40-57-105 ve 694-540-18-67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

0: Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Güzel gün olsun, güzel gün olsun. Ne oldu? Şarkı niye bitti? Tekrar başlar.
1: Hanımlar ve beyler.
0: Güzel bir hafta sonu olsun. Güzel bir cumartesi günü olsun. Günlük güneşlik ve sıcak olacak bir sabah uyandık. Hatta belki de şu ana kadar en sıcak sabahı yaşayacağız biz Kefalonya'da. Sizler de bulunduğunuz yerlerde sizler de. İskeçe'de, Gümülcine'de, Batı Trakya'da ve hatta Almanya'da ve Hollanda'da da Avrupa'da da rekor sıcaklıklar var. Hatta onlara göre çok çok rekor. Bize göre bir rekor sıcak. 35 dereceler var Hollanda'da.
2: Ben bir öğrenciyim.
0: Ve Hollanda'da nem de olduğu için o sıcaklık çekilmez bir sıcaklık haline dönüşüyor imiş.
3: Ben ev hanımıyım.
0: Sabah Paşalı dostumla konuştum dün. Öyle dedi. Kefalonya'da havalar nasıl diyeceksiniz? Sıcak, güzel bir sıcak var ama. Yani öyle çekilmeyecek bir sıcak yok. Bu spot nereden çıktı be? Bunun müziği ne var? Spot o değil. Gürkan müzik. Ve biz ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Havalar nasıl olursa olsun... Önemli olan bizim havamız iyi olsun, önemli olan bizim havamız güzel olsun diyoruz. Haydi davay napray!

Kafa Pastanesi'ne günaydınlar. Kafa Pastanesi bugün sponsorum değil ama Kafa Pastanesi'nden bugün iki kişiye bir tane o muhteşem profiterol, bir tane de lotus krema tolol. Profiterol mu ne bilmiyorum, ondan vereceğiz sevgili dostlarım. Bir tane de ondan vereceğiz. Bir ondan iki şanslı kişiye. Bugün bakalım kim şanslı olacak. Özellikle Kafa Pastanesi'nin profiterolü harika. 10 numara 5 yıldız. Diğerini denemediğim için bilemiyorum. Bir fikrim yok diğerinden. En kısa zamanda deneyeceğim efendim. Davay napreş Adem abi. Davay napreş. Kıpreş kıpreş. Günaydın Kanva. Gürkan abi demiş. Ahmet nasılsın be? Just Green. Just Green. Kuşlar gibi bu kara sinekleri daha öldüremedim. Bak bir tanesi şimdi donanıp duruyor. Aldım hani sinek yapıştıracakları oluyor ya, burgulu burgulu, onlardan aldım. Akşam buraya asarken sinekler konsun, ona diye konmuyorlar. Geri bir üstüne konuyorlar. Ona hiç konmadılar. Bir sinek var zaten. O elime bulaştı. Vay ne nemen bir şeymiş. Ne pis bir şeymiş o. Sabunla çıkmadı. Bıra öyle yaptım. Bıra böyle çıkmadı. Bıra ıslak mendille ovaladım. Zor çıkardım bıra. Bıra sakın o sinek zamazingoları sinekler yapsın diye zamazingoları var ya. Sakın o zamazingoları oranıza buranıza bulaştırmayın sakın. Çok fena. Değdi mi çıkmıyor ama bir tane de sinek gitmemiş oraya. Öyle asılıp duruyor. Hiç. Allah billah sen ya. Börtü böceklerle başım belada burada. Gökhan Karali. Nasılsın? Hollanda'nın sıcaklıklarını göndermiş bana. Bugün 26-18. Pazar 30-17. Pazartesi 30-17. Salı 32. Çarşamba 32. Perşembe 30. Cuma 33 derece olacak Hollanda. Günaydın Gürkan diyor. Cahit Bölükbaşı. Günaydın Cahit. Kuşlar gibi ikimiz bir. Ne oluyor be? Bizim sponsorluk işi daha düşünecek mi senin? Arkadaş. Senin patronun içi pardon arkadaş. Arkadaş patronun içi. Senin mi? Senin keyifler yerinde mi demiş Ahmet ki yerinde. Anlatıcıyım efendim. Burası. Ben burasını çözemedim. Dünyanın en güzel yerleri, en çok turist çeken yerler. Ama bizden ucuz. Vallahi billahi be, bizden ucuz. Sami'deydim dün. Yine şeye gittim, çok seviyorum arasını. Andisanoz Beach'e gittim. Sonra dedim ki orada kalayım dedim. Sami'nin merkezinde dolaşayım dedim. Sami tam şeye karşı, tam karşıda çok yakın. İsaki Adası'na karşı. Küçük bir kasaba, balıkçı kasabasıymış. Onlar eskiden hep şimdi yazın işte insanla dolu oluyor. Efendim ondan sonra dedim ki akşam yemeği dedim. Buradan yiyeyim dedim. Baktım bir tavernada çok insan var. Nerede çok insan var, oraya gideceksiniz. Orası da Sami'nin böyle yıllardan beri, çok uzun yıllardan, 1980'li yıllardan beri faaliyet gösteren, kışında çalışan bir tavernasıymış. Böyle bölgesel yemekler var. Ne isterseniz var. Hangisinden yiyeceğimi şaşırdım. Efendim horyatki, her yerde horyatki söyledim. Bir de dedim ki levrek var. Levrek ama fileto lavraki. Ve fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 11,5 euro. 11,5 euro, evet kulaklarınızda. Ben de okuduğuma inanamadım. Dedim ki bana getire dedim. Bu kadarcık dedim. Küçücük dedim. Bir levrek getirecekler dedim. Bir levrek geldi, yemin ediyorum. En azından canlı bir kilo bak. Vallahi billahi levreyi bitiremedim değil, ben bitiririm. Bitirdim de sonra 2-3 kilometre yürümek zorunda kaldım. Ya, o derece yani. Levreyi yemedim. Ama ne güzel yapmışlar, ama ne güzel yapmışlar. Bir de kılçık bile yok. Böyle tamamen filet olarak geliyor size. De fiyatlar niye o kadar ucuz olan diyemedim yani. Ama nasıl iş var biliyor musunuz? Vızıl vızıl garsonlar koşturuyor. Bir oraya. İşte plajlara giriyorsunuz. Dün Andisamos Beach'e gittim.
esnaflar sıralar, ombrelalar. En öne oturdum. Gelip ben dedim paralıdır herhalde. Gelip bir kişi bana ne içersin diye sormadı. Gelip bir garson bana içer misin bir şey demedi. Umurlarında değil. Yani böyle garip bir yer. Bizim Fener'e girince hemen 2 dakika sonra tak diye garson başında bitiyor. Vallahi böyle bir şey. Bak Saptosra'nın para almayı bırakın. En ön sırada dünyanın en güzel plajlarında böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Ondan sonra garsona beni attım dedim. File dedim. Dedim paran geliyor. Efendim dedi. Affedin dedim. Bir de bana son eksiz dedi. Benim mi çağırmam lazım? Bunu da ilk defa görüyorum dünyada. Bu nasıl bir şey anlamadım ben burasını. Böyle. Böyle burası ucuzluk yeri. Akşam sordum olacak dedi. Şimdi işe gidiyor misafirlerimize hazırlık yapacağım demiş Cahil. Bugün cumartesi. Bugün kim ne kim ne kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir ne iş olacak. Üstü kozma. Bu sabah buradasın ha, günaydın demiş Leyla. Ben hep buradayım. Beni radyo terapiden dinleyin, radyo stüdyodan dinleyin. Dün vermeyi unutmuşum yayını. Zülfiye Yılmaz Haskova'dan günaydın demiş. Hatta levreyi merak edenler varsa fotoğrafını çektim, size gönderebilirim. Hadi canıma partiyorsun diyenler varsa fotoğrafını çektim gönderebilirim. Revolut'ta ödedim. Ödediğim fiyatı da gönderebilirim. Bir tane kola, bir tane levrek, bir tane Koryantik'i peyniri bitiremedim. Peyniri kilodan koymuşlar. Vallahi peyniri bitiremedim. Yanımda kedi vardı. Kefalonya'nın kedileri de kibar. Bir parça kediye verdim. Kedi bana, kedi peynire baktı. Peynir kediye baktı. Kedi bana baktı. O yaptı. Anacını sattı bunun kedisi senin dedim. Yemedi peyniri gitti. Yemedi peynir kediler. Tok. Tok kedi. 23 kutu euro dedim. Şaştım kaldım. Yanında ekmek, sıcak ekmek getiriyorlar. Tereyağı getiriyorlar. Süresin ekmeği diye, ekmeğinin yiyesin önce diye. Ya. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Taze yazıyor muydu demiş Ahmet. Ama Ahmetciğim taze yazmasa da Katapsikmen'e de olsa 11,5 euro tavernada denizin kenarında sana verirler mi o levre? Hayır, fileto lavrak yazıyordu. Bir de normal levrek yazıyordu. Onlar mutlaka tazedir. Normal levrek filetodan daha ucuzdu. Normal levrek 10 euroydu galiba. Sen hiç 10 euroya herhangi bir yerde levrek yedin mi? Taze ya da Katapsikmen'o ya da Matapsikmen'o. Ben yemedim. Bir Gökmen'de. Gökmen'den bile daha ucuz galiba bizim Gökmen'den. Gökmen'de kaça bilmiyorum. Bilemiyorum yani. Böyle onların değişik yemekleri var. Böyle sarımsak soslu etler, metler falan filan. Da benim buraya yani yaklaşık 30 dakika falan, yarım saat, 35 dakika. Gene de gideceğim, gene gideceğim. Her gün o taberden gideceğim. Bütün yemeklerini deneyeceğim. Oradaki garsonla zaten arkadaş olduk. Vay vay vay vay vay vay vay vay dedim, vay va file dedim, vay va file, konuşmaya bak diyor kızanın zaten, ama nasıl koşturuyor, ama nasıl koşturuyor, ama nasıl koşturuyor, tabii ben zıp zıp zıp zıp çekirge gibi, çekirge gibi kayıyor, bütün turistler aç sanki, bütün millet aç sanki, orada onlarca taverna var, bir de o tavernayı dolduruyorlar. Öyle bir turistik bir yere gittiğinizde bakacaksınız en çok insan hangi yerde var, oraya gireceksiniz. Aslında polis imajı ya, polis imajı yaptı o. Gürkan'dan öğrenin tiyoları, tiyoları Gürkan'dan alın, tiyoları. Max Hayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, maksimum kalite minimum fiyata sevgili dostlarım. Max ürünleri de öyle. Fiyatları ucuz ama kalitesi maksimumda, lezzetli. Taze taze taze taze günlük üretiliyor bütün ürünler. Max'tan gitsin, Max'tan gitsin. Günaydın, yazık oldu milli takıma demiş Mehmet Tazip abi. Hiç milli takım falan bir şey istemiyorum. Bir ara otururken, yemek yerken şeyi açtım. Sözcü TV'yi açtım, Kılıçdaroğlu ne diyecek diye. Ona baktım bir ara, bir yarım saat falan filan.
Onu da kapattım dedim. Hiçbir şeyden ilgilenmiyorum. Tatildeyken bir şey ilgilendirmiyor beni. Gönlünce güzel bir hafta dileyim. Günaydın. Kız Hanım huzurlu mutlu sabahlar. Hayırlı işleri programlar diliyorum demiş. Hatice ablam. Günaydın. Belki de bol vardır onların denizde Gürkan abi demiş. Ahmet abi. Denize suya giriyorsun balıklar. Senin az kalsın insanın çükünü ısıracak balıklar. Ne? Nerede böyle koca koca balıklar var. İnsan korka korka giriyor denize. O derece balık dolu denizler. Perfect Italiano. Tutti frutti cinci. Bütün radyolar İtalya'ya çekiliyor. Çok radyosu var. Anacını sattım İtalya'sında. Bura bir Yunanca radyo bilmiyorum. Bura bütün radyolar İtalyanca. Bir de Arapça çıkıyor radyolar. Radyoları bile değişik. Allah'ım geldim orada. Nerelere geldim, ta nerelere geldim, ta nerelere geldim, ta nerelere geldim. İki şarkı çalsana Gürkan. Gürkan, duvarındaki mesajları okusana Gürkan. Gürkan sabah sabah ne muhabbetler yapıyorsun yine Gürkan. Ray ray ray ray. Durmuş armonistas. Günaydın abim yayınlar dilerim demiş. Günaydın. Yaşamana bak Gürkan, bir kere daha gelmeyeceğiz bu dünyaya kardeşim. Günaydın demiş Adem abi. Aynen öyle Adem abicim. Adem abi.

Ahmet gene nerelere gittin? Nerelere gittin gene Ahmet, nerelere gittin? Çok gezersin bre. Kuşlar gibi. Günaydın Ahmet'ime, günaydın Ahmet'ime, günaydın Junior'uma, günaydın Junior'uma. Ve sevgili dostlar. Dur bak şimdi Ahmet, sana şeyi yollayacağım. Balon fotoğrafını yollayacağım. Roy, roy, roy, roy. Bir de lezzetliydi, bir tekçe beğenmediğim şey üstüne rigani dökmüşler. Abi balon üstüne rigani dökülür mü diyecektim. Ha dedim demeyin dedim. Ha dedim demeyin dedim. Yani kötü değildi, çok da beğenmedim. Rigani balık olur mu? Basmışlar riganiyi, basmışlar riganiyi. Bala nerede o levrek? Bak Gürkan demiş Erdinç Mestanlı'dan. Erdinç Mestanlı'dan. Kefalonya'da, Kefalonya. İtalya'nın kıyısında, Adriyatik Denizi'nde. Kefalonya Adası'nda. Başlayacak mı bugün programa demiş. Sana bir başlarım şimdi. Sana bir başlarım. Niye uğradığını şaşırırsın. Ben şimdi ne yapayım burada, programa başlamadım ben be? He? Daha kahvemde ne bir durumu almadım alayım. Programa başlamak demek şarkı çalmak demek mi be? Onu dedem de yapar. Onu herkes yapar. Deborah'ı öğrettin mi ilk dedeni? Hattırı pıstırı durur, çalsın şarkıları. Benim gibi muhabbet yapsa herkes. Sabah sabah. Ha? Ne bu neşe? Ne bu şey? Sabah sabah. Kuşlar gibi ikimiz bir. Bak bak, senin yüzünden duvarımdaki mesajları unuttum. Bak duvarımdaki mesajları unutamıyorum. Git. Yazma bana boşuna pencere açtırıyorsun. Yazma bana boşuna pencere açtırıyorsun. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Osman abi günaydın, Osman abi günaydın, Osman abi günaydın, Osman abi evde misin, evde misin, evde mi, evde mi? Emine Kır, Gürkan günaydın, herkes hayırlı bir gün olsun demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, kolay gelsin. Terzilerimize kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Emeğinin peşinde olan, ekmeğinin peşinde olan herkese kolay gelsin sevgili dostlarım. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bülent Yusuf günaydın demiş. Leblebci Hüseyin Agam günaydınlar demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet Demirci günaydın. İsmail Sar günaydın. İrfan Abdullah günaydın. Sevcan Güven ablam günaydın. İrfan İbrahimoğlu Bey günaydın. Güner Salih hayırlı yanlar herkese demiş. Güner ablam ne güzel çiçekler, ne güzel çiçekler. Ne kadar güzel. Melia Fahit Kocaanip ablam günaydınlar. Engin Ahmet. Hüseyin Yoluç, Salih Mustafa günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu, Özcan Hasan günaydın. Ali Santanyolu, güzel bir hafta sonu olsun. Taner Hasan günaydın. Yazma dedim sana be. Çıkıyor okuduğum yerlere, çıkıyor. Ay şimdi kızanı sen. Sinir ediyor beni. Kapıcım pencereler açılıyor. Bak kaybettim, nerede olduğumu kaybettim. Bak şimdi bak, bak, bak. Bak sırayı kaybettim, mesajların sırasını kaybettim. Ay sinirlerim bozuluyor. Ay yol sabah sabah. Taner Hasan günaydın. Mehmet Şerif günaydın. Halil Belginesin günaydınlar. Ercan Durali günaydın. Serdar Mehmet günaydın. Ercan Durali yayın başlamadı daha, biliyorum. Erkenden yazdım çünkü yazamıyorum. İşteyim, kolay gelsin demiş. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Başladı yayın. Kolay gelsin, yayın başladı.

yanı gelen. Herkese günaydın, sana Kalimera. Çünkü sen Kefalonya'dasın demiş İrfan. Buongiorno diyeceksin bana, buongiorno. Herkese günaydın, bana buongiorno diyeceksin. Ben İtalya kıyılarındayım. Ya koca Cahil, kara Cahil, takip falan nerede olduğunu bilmiyorsun sen. İrfan, İlyas, İlyas Meryem. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Mehmet Kara kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın Mehmet'im, günaydın Mehmet'im, günaydın Mehmet'im. Bugün cuma. Pardon, ne cuması var? Bugün cumartesi. Oh, kala. Kala krasa. Kala krasa. Ne diyorum burada? Paşalı üstün senin üstünde demiş Gökhan Karahalli. Bu biraz ağır can ha. Onu kaldıramam onu. Benzer beni, benzer beni o. Yılmaz Karsım abi. Bulgaristan'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Kardeşim bir şey göndermiş, bunları söyle unutma demiş. Dün evvelsi günde dün de efendim kuru kasabı benden duyan Eşekçili dinleyicilerim geçmişler. Mustafa abi, Erdem, Kirazcılar, Eşekçili, Mustafa abi, Erdem, Mustafa abi, Eşekçili'nin Kirazcılarına günaydınlar. Çok alışveriş yapmışlar. Bugün gene geleceklermiş. Bugün gene alışveriş yapacaklarmış. Dün gene gelmişler. Her gün gelecekler. Mustafa abi ve Erdem, onlar Eşekçili'nin kirazcıları. İskeçe'ye gidip kiraz satıyorlar. Eşekçili kirazları. Mustafa abiden alın, Erdem'den alın kirazları. Kerasya kuru kasap. Kuru kasap sevgili dostlar. Köfteler yok satıyor. Harika 10 numara 5 yıldız köfteleri var. Kuru kasabın. Kuru kasabın sticeli harika 10 numara. Kuru kasabın efendim şeyi sucuk, kangal sucuğu mükemmel. Benim tarifimi yapınca daha da mükemmel olacak. Göreceksiniz, bak bak Gürkan neler yaparmış diyeceksiniz program dışında. Efendim kuru kasabın bütün ürünleri güzel, lezzetli, pirzoları, mizoları, şişleri çok meşhur. Dana şişleri. Herkes çok seviyor, herkes çok beğeniyor. Tavuk şişleri, şunları bunları, biftekleri, gemisto biftekleri, tavuk biftekleri, hepsi 10 numara 5 yıldız, tazecik, teze teze. Kuru kasap, Leoforo Stratı 14'te İskeçe'de. Kuru kasap, kuru kasap bizim kasap. Ahmet Kuru, Ahmet Kuru. Ahmet Kuru ve Gülden Müminoğlu benim kardeşim. Senin kardeşinin soyadı niye Mümin oldu? Seninki Nesrin oldu derseniz o sormayın, onlar uzun hikaye. Ya annemle babamın kızanları olmamış, bize evlat almışlar. Beni başkasından, kardeşim başkasından almışlar. Evlatlı kız biz. Biz evlatlı kız, bak ilk defa itiraf edeyim yıllar sonra bunu. Tazeymiş bileto Gürkan abi, rahmet, gördün mü kardeşim, tabaklara sığdıramamış, sığmamış bileto. Dur kardeşime diyorlar, tabaklara sığmamış. Hey gidi koca dünya, kan yükümüzsün. Akşam anneme de anamı da aradım, anama da anlattım. Ana dedim büle büle dedim. Ha dedim fenerde kaç para be kız hanım, o yediğimiz dedim. Fenerde dedim 70 euro kilosu dedim. 70 euro. Ben bundan sonra her gün Otaverde'ye gideceğim, her gün. Bak yanında patates kızartması var. Yanında büyük büyük şeyler neymiş, onları yedim de hiç farkında değilim ne yediğimin. Patates, ha salatalıkmış bunlar, tamam. Marul salatası var. Yalnız Rigani atmışlar her yerine. Rigani'yi beğenmedim. Bana ılgana konur mu ya? Ha, bu kefalın yanları da bu garip insanlar.

Herkese günaydın. İrfan'a gene dobro utro demiş. Kankam Serhat. Bonjour Gürkan abi demiş. Emre. Yanıyor musunuz mı Hollanda'da? Hollanda'da yanıyor musunuz? Hani dünya gökümüz. Dün gibi gidi gidi koca dünya gam yükümüz. Söyle söyle. Rıfat Marketler. Hijyenik ortamıyla, kaliteli marketçilik anlayışıyla hem müşterisine hem de çalışanlarına saygı gösteren, ortamı harika, düzenli, hijyenik, ürünleri harika bir market sevgili dostlarım. Ben ucuza verirseniz her yerde kazanırsınız. Dün şeyde bir markete girdim, Sami'de. Aradım onu, internetten buldum. Sonra her yerde Type-C to Type-C kablolar 11 euro, 12 euro. Bu markette 6.90'dı. 7 euro bile değildi, 6.90'dı ama pembesi kalmıştı. Pembe telli ama nasıl bir pembe biliyor musunuz? Toz pembe. Toz pembe. Ben kıza dedim bu arada yetiştiremiyor. Bir kastiyer var. Bıra ne insan, bıra ne insan. Küçük küçük market ama yok markette. Kıza dedim bunun dedim başka rengi yok mu dedim. Yok dedi, o tek yeki dedi. Dedim de bu pembeye dedim. Aa dedi, al sen onu dedi, pembe şimdi bu sene çok moda dedi. Ama gülerek diyor. Şimdi bu sene pembe, bu senenin rengi modası pembe dedi. Aldım pembe. Yanımda dolaştırıyorum ben, şarjı bitti telefonumun. Taktım power bank'a. Telefonum şarjı bitti. Sonra açtım Kılıçdaroğlu'na bakarken power bank'ın şarjı da boşaldı. Adamı dayanamadı. Power bank'ın şarjı bitti bu sefer. Ya. Başına yalanlarına dayanamadı. Bir omuza saçları, bir omuzdan. Ahmet! Ahşam, ben dün seni aradım. Dün sen bana niye dönmedin? Ben 10 saat sonra döndün. He? Sen Miçotaki misin be? Dün başıma neler geldi, neler geldi. Pişmiş. Kendini aşın mı? Kendinin başına gelmedin bana. Benim başıma gelenler dün. Dün bana Kozmote'den bir tane minima geldi. Ama bizim neyimiz doğru ki şeyimiz doğru olsun. Yani her şeyimizde, her yeri, her şeyimizde bir problem var. Durun gelen minimayı arıyorum şimdi, okuyacağım. Dün bana durup dururken Andisamoz biçtik. Kozmote'den bir tane minima geldi. Tabii ben de her şeyi merak ediyorum ya, atlayacağım. Dedi ki Toy Fonso yine ettim ya Kozmoto Pentegif Plus ana vaf miseti palyasu simse esim doraya mesapoto Kozmoto apse molistriya leptak yapoktise prozba sistis korfes be 5G plus tahitites diktiu kinetis bu mono i Kozmoto Telekom su prosperi ksekin apodo demiş ksekin isapoki 3 dakikaymış, onu iste bunu iste

Susum arayacaklar, diyecekler bu öldü mü kaldı mı ne oldu diyecekler. Ondan sonra gittim garsona. Dedim burasının wifi'si ne, wifi şifresi kaç dedim. Zaten kahve de almamışım, bir şey almamışım, içecek size almamışım. O zamana kadar sormuyorlardı zaten alacağım da diye. Dünyanın en güzel yeri. Öyle bedava yatıyorsun şezlonglarda. İki şezlong birden. Hiç kimse bir şey demiyor. En öndeyim bir de. Önümde de oynayan iki tane kızan var. Birisi İngiliz, ikisi İtalyan. İtalyan kızandan büyüyecek olan İngilizce az çat var biliyor. Küçük olan hiç bilmiyor. İngiliz kızanın adı Thomas. Oynayanlar birbirlerinden işte anlaşmaya çalışıyorlar. Her neyse o ayrı konu. Sonra wifi şifresini aldım. Andy Samos wifi şifresi, siz de bağladınız. Andy Samos çok basit küçük harflerle. Bayını bağlandım. Ondan sonra wifi ile geldi Allah'tan. Wifi buldum yani. Oradan oraya bastım, oradan oraya bastım, oradan oraya ordu yaptım. Oradan Pacific Aingraf'a gönderdiler, imzaladım. Bıra 3 dakika süreceğimiştir. Bıra o sıcakta kaynak terler döktüm o sıcakta. Neyse sonunda yaptık. Sonunda telefonum normal e-sim'e geçti. Ahmet. Geleyim yanına demiş, arabanın fotoğrafını göndermiş. Laflan peynir gemisi yürümüyor Tarkan görünüyor, günaydın. Günler karıştı Mehmet. Kali bonjorno, İrfan Kali bonjorno.

Nice, very nice, very nice. Very nice. Günaydın, seksi bir haşin çocuk seni demiş Oğuz Mehmet. Nasılsın Bartlim? Nasıl geçiyor günaydınlar denize mi? Ama günaydınlar demişim, günlerin denize menize gidiyor musun? Bugün Fransa'dayım, gezeyim seni pantolonlarımda gezdireceğim dedim ya. Seni dinleyeceğim Radyo Terapi, Radyo City. Number demiş Emre Semerci. Çek bakayım, Fransa'dan fotoğraflar gönder bana. Paris'te misin? Günaydınlar, günaydınlar.

Demiş Ahmet Muzaffer abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan demiş. Seval Hanım günaydınlar. Kalimero. Güzel bir hafta sonu dinliyorum, gülüyorum. Günaydın demiş Elif Karaosman. Benim diyetisyenim size de, sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana nasıl beslenmem gerektiğini öğreten isim sizin de, size de öğretsin sevgili dostlarım. Dün gidim Levre, yedim horyantikiyi. Üstündeki peynir çok kocamandı Elif, aklıma geldi dedim. Gürkan bu peynirin hepsini yeme dedim. Yarısını yedim. Tabak dolusu peynir koymuşlar. Yedim Levre. Ben dolandım sen de dolan gel beriye. Genelde işte 160, 170, 200 gram balık veriyorlar. Bu yarım, bu pişmiş olarak 700 gram falan vardı. Çok kocamandı. Ondan sonra acıma hepsi canı yiyiverdim. Ondan sonra Gürkan dedim bunları şimdi dedim bir kısmını yakman lazım, kalk bakayım dedim. Sahil boyu şey ne kadar desem size, yürüme mesafesi. Yani bir kilometre var, bir kilometre geldim, bir kilometre gittim, bir kilometre daha geldim, gittim. Gittim geldim geldim gittim geldim gittim gittim geldim. O tavernanın yemek yedim, tavernanın önünden geçiyorum. Adam beni gördü dedi, file dedi. Yediklerini mi dedi yakıyorsun dedi dedim. Ya dedim porsiyonlarınız çok kocaman. Kocaman ama dedim maşallah hepsini bitirmişsin dedi. Aa dedim separa kadar dedim patates dedim de sefaga. Sefaga dedim diyotris gittik hani des patates. Dedim kano diyete dedim ma dedi denek sana yapar ya diyete dedim. Herkes dedi poli oruyor soba dedi bana adam. Dedim palya dedim dene mi ne eçi? Toray mı eçi? Palya tumbuli koymuna tumbuli koymuna dedim adama. Yani... Ray ray ray ray ray ray ram. Ay ray ray. Bu sponsoru ne zaman tanıtacaksın? Telifi tanıttım bile. Elif Karaosman. Tombulsanız sizi de zayıflatsın. Kilo alamıyorsanız kilo aldırsın. Veremiyorsanız verdirsin. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Şeker hastalığı olanlar, çölyak hastalığı olanlar. Efendim böbreğinde problem olanlar, özel beslenmesi gerekenler. Tansiyonu olanlar, kolesterolü olanlar, kolesterolünü doğal yollarla düşürmek isteyenler Elif Karaosman'a gidiyorlar. Elif Karaosman, Halkokondil 3'te, eski mahkeme binasının arkasında 2. katta. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Uzman diyetisyen, uzman diyetisyen. Uzman diyetisyen ne demek? Normal 4 yıl diyetisyenliği bitirmiş, 2 yılda master'ını yapmış demek. Benim gibi. Ben normal radyoculuğu bitirdim. 15 yılda master'ımı yaptım. Şimdi Kafa Pastanesi'nin profiterolü gibi oldum. O kadar da dinleyicim var. O kadar lezzetliyim. O kadar konuşan cazibeyim. Konuşan cazibeyim şimdi. Konuşan cazibe yürüyen cinselliğim şimdi. Emre Semerci. Hala yoldayım. Varınca atacağım demiş. Hollanda'dan Fransa'ya arabalan mı gidiyorsun? Kaç saat sürüyor? Her lokmada göz göze. Bütün danışanlarım bana bunu gönderiyor bu sıralar demiş. Ne bu? Bak bizi çizdim. Güzel de arkadaki kim? O benim diyetisyenim. Ben de öyle seni gölgem gibi görüyorum Pınar'la dikinizi. Arkamda dün patatesleri bir lokmada yiyivereceğim. Az koymuşlar zaten patatesi. Elif. Ama aklımda fikrimde hep sen varsın. Ben korkulur ya o salıyorsun insanın, yemin ederim vallahi billahi. Kefalonya'da bile gelip buluyorsun insanın kafasından, atamıyor insan Kefalonya'da bile seni. Bak dünkü porsiyonu yollayayım sana Elif. 11,5 euroya 1 kilo levrek yedirim ben bu ilk şaştırdım kaldım. Hem de yani hiç filesi yok. Ne kafası var, ne mafası var, ne kılçığı var, ne mılçığı var. Tamamen fileto. Bir tane bile kılçık digma için çıkmadı içinden. Vallahi billahi çıkmadı, şaşırdım kaldım ya. Horyatikinin hepsini yemişin deme. Peynir kenarda duruyor. Peyniri çekmemişim. Peynirin yarısını yedim, yarısı kaldı. Peynir de nereden baksan 300 gram vardı. Vallahi billahi yemin ediyorum. Bu Kefalonyalılar delir midir, nedir bunlar? Ben delirmiş olmalı.

Bir iki patates tatacaktın demiş Elif'in, bir de canı istemiş. Tattım bir iki tane canım. Tattım. Hepsini yemedim. Zaten az baksana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane yemi falan var yani. Tattım bir iki patatescik. O balıklar, gördüğüm balıklar iki tane üst üste. O, bir yanıltmasın sizi görüntü, bir tane değil. İki balık üst üste koymuşlar.

devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Erol Agromix'te her şey var. İç inşaat malzemeleri var. Harika fiyatlara harika ürünler var. Praktikel güzelliğinde Vitex marka iç ve dış cephe boyaları var. Ve 10 metrekaresi 10 euroya lazer kesim, A kalite, defosuz, harika muhteşem plaka girer fayanslar var sevgili dostlarım. San Siro'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar San Siro'nun tüm ekibine günaydınlar. San Siro, San Siro fark yaratmaya devam ediyor Gümrücü'ne de sevgili dostlar. San Siro. San Siro 10 dakikada beyaz saçlara son. Saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle kapamada uzman. Hem bayanlar hem erkekler çok memnun. 10 dakikada şampuan gibi köpürtürün. Girin suyun altına yıkayın. Günlerce saçınız muhteşem olacak, doğal görünecek. San Siro farkıyla soft toplan şampuan. Efendim seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında King Put'un karşısında büyük park yerinin olduğu yerde beyaz saçlara 10 dakikada son Softo Plus. Softo Plus.

Batı Trakya'da da hava açık. Her yerde hava açık. Hava güneşli. Arabanız kirliyse arabanın içini ve dışını temizletmem lazım. Ya da sadece dışını ya da sadece içini temizletmem lazım diyorsanız kime gidiyorsunuz sevgili dostlarım? Stonafro'ya gidiyorsunuz. Stonafro. Özcan'a günaydınlar. Vedat'a günaydınlar. Özcan Semerci, Vedat Arabacı'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Onlar araba yıkama işlerinde uzman. Herkes çok memnun onlardan. Stonafro diye Instagram'dan bulun, takip edin. Telefon numaralarını da oradan görebilirsiniz. Sarıca yolunda. Tren yolunu geçince solda mezarlık var. Mezarlıktan hemen sonra Stonafro. Bir telefon kadar uzağınızda. Telefon edin zırr. Gelsinler bulunduğunuz yerden alsınlar sizi, arabanızı. Efendim yıkasınlar getirsinler. Bu kadar. Tatilde ne kadar duracaksın kek? Kafalın ya abi demiş Emre Semerci. Ama mafalın ya? Kefalonya'da mı? Çarşamba kaçıyorum buradan. Zakintos'a geçiyorum. Evet, büyük porsiyon belli diyor Elif. Vallahi filan şaşırdım. Yani porsiyonun büyük olduğuna da şaşırdım. Fiyatına da çok şaşırdım. Hani 11,5 euroya bunu bizim orada hayatta yiyemezsiniz. Yani ne dondurulmuşunu, ne tazesini, ne mazesini, ne beslenmişini, ne denizini, hiçbirisini yiyemezsiniz. Yani ben eğri oturup doğru konuşurum. Gerçi burada doğru oturuyorum, doğru konuşuyorum. Evdeyken eğri oturuyorum. Burada sandalye dost doğru oturmak zorundayım bu sandalyede. Güzel ama beğendim sandalyeyi. Yani. Hanım hanım hanım hanım. Hayır tan tan tan paran inan inan hanım. Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Mac Catering, Mustafa Ali Çavuş Bey gibi sevgili dostlarım. 800 menü ve üzerinde menüler aldığınızda özel fiyatlar uyguluyor size. Mac Catering, Mac Catering ayrıca Gümrük'ün içinde yaşayan yemek yapamayanlara da yemek servisi var Mac Catering'in. Ve Mac Catering'in karşısında Hasan. Mac Catering'in karşısında değil, o sokakta. Özgür'ün olduğu yerde, milletvekilimizin olduğu yerde Hasan ve Fatih var. Hasan Hijyen Servis. Bugün yine İskeçe'ye gidecek. İlaçlıyor. Efendim ilaç takıyor, parfüm satıyor. Tuvaletlerinizin hijyeni için, banyonuzun hijyeni için, mis gibi kokması için, sineksiz, böceksiz bir hayat için hijyen servisi, yılansız bir hayat için hijyen servisi seçin. Akşam saat 3 gibi uyandım. Takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır takır sesler. Bırak kalbim güm güm güm güm güm güm güm güm güm güm diye atmaya başladı. Bırak dedim, ne oluyor dedim, acaba dedim, geri kesin dedim, birileri girmeye çalışıyor eve galiba. Ondan sonra azıcık camın kıyısından baktım, bir şey göremedim. Kapıyı açtım, dış kapıyı baktım, tıkırtılar tavandan, şeyden, kerimitlerden geliyor. Evin üstünde de gölgeliklerde de kerimit yok, böyle naylon gibi bir zamazingo bir şey var. Aa, dedim ya yılan dedim ya kuş. Dedim insan dili, önemli olan insan gelmemesi. Dedim çatıda bu saatte takır takır takır takır takır da. Yani ya kuştur, ya sıçandır, ya yılandır. Üç ihtimal verdim. Dedim yılan olsa dedim böyle takırtı gelmez. Dedim ya bu şeyler, kara kuşlar, karga gibi kuşlar var. Löp löp löp löp löp zıplıyorlar, ya da sıçan. Ya dedim Gürkan uyu. Zaten uykumun tatlı gibi. Bir de uykum benim hafif, o takır diye uyandım. Ama ne takırtı, ama ne takırtı. Tavan var evde, tavandan giremez yani. Giremez herhalde. Boş bir yer bulup sot ışıklar falan, lambalar var, oradan girebilir mi? Yok, iyi alabama falan vardır tavanda yani, vardır. Diye düşündüm, yattım uyudum. Nereden geldi o takırtılar pek anlayamadım. Pek çözemedim, takırtıların anlam veremedim. İşte kafaya takmadım, ulak diye uyudum. Ama kalbim güp güp güp güp güp diye attı bir kere. May dedim, geldiler dedim galiba. Hırsızlar, hırsızlar geldi dedim. Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ve saat 9'u bir geçeyi gösteriyor. Gökhan'a kalırsa o iş. Gökhan Karayeli'ye kalırsa olmaz o iş. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Trakya yufkaları, Doğan Feyiz şekerim, şeker gibi yufka, harika yufka. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde bu yufkayı denemeyen kalmasın. Bu yufkayı deneyip de memnun olmayanlar yok zaten. Rıfat marketlerde, Şükriye marketlerde, Agora Plus'larda da bulabiliyorsunuz. Efendim Gökmen, bizim balıkçımız akşamki şey güzeldi.
Levrek güzeldi ama Gökmen'deki gibi değildi. Üzerindeki şeyi beğenmedim. Rigani. Keki koymuşlar üzerine. Yani o tadını biraz değiştirmiş. Balığa keki konduğunu ilk defa gördüm. Buralılar buradakiler koyuyorlar herhalde. Herhalde kesin İtalyanlardan öğrenmişlerdir. İtalya çok yakın ya buraya. Ya zaten yer isimleri de hep hatata matata hatata hotakakana mutata mutatala bitiyor. Hep İtalyanca. Evet. Ama Gökmen'in levreği bambaşka lezzetli. Levrek için, çipura için, sardalya için, küçük balık için, büyük balık için gökümeni seçin sevgili dostlarım. Hele hele benim en sevdiğim şey tereyağlı karides için. Bandıra bandıra yiyin, duyamayacaksınız tadına. Yassıköy'de Gökmen, Yassıköy merkezinde hizmetinizde Gökmen sevgili dostlar. Ve yine Yassıköy'de kalalım. Le Caps Cafe'ye çok teşekkür ederim programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Le Caps diyoruz. Le Caps önemli. Le Caps yenilendi. Le Caps çok güzel oldu. Salih Le Caps Cafe. Her çeşit kahve üzeri, her çeşit kahve ve illi marka kaliteli kahveyle sizlerin hizmetinizde. İlli kahveleri. İsterseniz paket servisleri de var. Izgara çeşitleri. Aynı zamanda ızgarada pişmiş menüler de mevcut. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şişi mevcut. Haftalık özel lezzetleri her cumartesi fırında kuzu bulunuyor. Her cumartesi fırında kuzu. Bir cumartesi orada bir cümbüş bir şey yapalım. Bir çaldıralım, bir tıngırtı mıngırtı yapalım. İnlesin Yassıköy, yıkılsın Yassıköy, yıkılsın. Le Caps Cafe uyandı mı? Toplu organizasyonlar, özel günleriniz için toplu menüler de hazırlanıyor. Yassıköy ana yol üzerinde okullara varmadan sağda sevgili dostlarım, İskeçe'ye giderken. Le Caps, Le Caps. Kocaman bir yer, kocaman bir yer. Ve Bor Fresh Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde asitli içecekler, meyve tadında içecekler. Çok güzel, deneyin. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Lima Grup farkıyla. Bor Fresh olarak Instagram'da da bulun, takip edin. Just Green. Ahmet. Just Green. Bunlar doğal deterjanlar. Bunlar cilde zarar vermeyen, ekosel sertifikalı, %100 biyolojik... Hem çevreye hem de size zarar vermeyen deterjanlar, deneyin. Renkliler ve beyazlar için özel sıvı deterjan. Renkliler ve beyazlar için yumuşatıcı. Efendim işte renksi beyaz olmaz, çamaşırlar için yumuşatıcı. Onun dışında bulaşık deterjanları, çok yakında bulaşık makinesi deterjanı da gelecek. Ne zaman geliyor Ahmet, onlar yolda mı? Ve aynı zamanda sevgili dostlarım, bebekler için özel deterjanlar, bebek biberon temizleyicileri. Hepsi Just Green. Siske basıyaları da çok güzel. Ambalajları muhteşem, beyaz. Ben çok sevdim, ben çok beğendim. Sizler de çok seveceksiniz, sizler de çok beğeneceksiniz. Just yazılıyor, Just. Just. Justları, justları, justları, justları, justları, justları, justları, justları. Hellas Prefabrik. Instagram'da Hellas Prefabrik olarak bulun. Keşan'da ana şubeleri 15 yıllık tecrübeyle prefabrik ev sektöründe fark yaratıyorlar. Hellas Prefabrik olarak gidin, görselleri görün, videoları görün. Çok güzel evler. Bir katlı, iki katlı, üç katlı. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 metrekare nasıl isterseniz. Depreme dayanıklı, ısı yalıtımlı, kolay yapılabilen muhteşem yapılar Hellas Prefabrik'te. Eora Beach Fener'de. Orada yiyeceğiniz güzel lezzetlerin hiçbir çeşidinde domuz eti yok, bir tek karışık pizzası dışında. Diğer ürünler, burgerler, mergerler, tavuklar, bagetalar, çok güzel bagetlerimiz var dedi oranın sahibi. Eora Beach sizleri bekliyor Fener'de sevgili dostlarım. Çok beğeneceksiniz. Eora Fener'de sizin hizmetinizde. Ve Kuru Kahveci Nihat'a günaydınlar, Hakan'a günaydınlar. Hakan sağ olsun, Tapura'ya kadar kahve göndereyim Gürkan abi dedi. Kuru Kahveci Nihat. Artık Karaçanlar'da, ekonomi markette de bulabilirsiniz Kuru Kahveci Nihat'ın kahvelerini. Muhteşem kahveler. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz. Şapçı'dan gidip kendiniz de alabilirsiniz. Etki Bankası'nın bitişinde Kuru Kahve'nin ismi Nihat sevgili dostlarım.
ikramlıklar, harika fiyatlar. Kuru Kahveci Nihat ve ekibi kendi tayinlerini kendileri de üretiyorlar aynı zamanda. Özkon Mehmet Özcan Yastıköy Yalancıoğlu 1. kilometrede. Özkon Mehmet Özcan duvar panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde. Ne Kefalonya'da ne Zakynthos'ta Makynthos'ta bu fiyatları bulamazsınız. Bize gelin diyor. Bize gelin görün diyor sevgili dostlarım. Ve onun dışında bu inşaat panelleriyle yapmış oldukları brokat evcezleri, konteynerları da gidin yakından görün. Şener Batı Trakya'da kulağı az işitenlere hizmet veriyor. Şener Batı Trakya'da kulağı az işitenlerin adresi Şener Hondon Center'ın karşısındaki yolda. Şener İskeçe'de Zara Kiss'in karşısında işitme cihazı deyince aklınıza ne geliyorsa. Ama bitmeyecek mi bu sponsorlar diyenler, bitecek mi? Bitecek. Ambrosia Trans'a çok teşekkür ediyorum. Ambrosia Trans taşımacılık hizmeti veriyor sevgili dostlarım. Herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğiniz şeyi taşıyor. Suriye bile buraya, Kefalonya'ya bile taşıma yapmışlar. Kamyonlarıyla, tırlarıyla, araba bile taşıyabiliyorlar. Ev eşyaları, her şey. Telefon numarasını isteyenler bana sorabilirler. Sinan'a da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sinan ne iş yapar? Kamu kimlik kurumlarına başvuruların işlenmesi, sürücü belgesi yenileme, değiştirme, binek araç miras devri, ticari araç devri, traktör devri, motosiklet ehliyeti yenileme, gemi işletme ehliyeti yenileme, sürat teknesi işletme ehliyeti, KEPA, optik özel eğitim, OPK, EFKA, vergi basımı, araç kiralama vergisi ve ödemesi, havaalanı araç kiralama teslim alma vergi basım vergi ödemesi. Ben bunu dosya olarak nereye kaydetmişim? Buraya kaydetmişim. SBS sevgili dostlarım. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri. Hepsi gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri. Tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet papakya alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri emfianın sorgulanması ve ödemesi, devlet harç pulu, para bolu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve Halema Havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS, Consulting and Rent-A-Car. Yakın zamanda tüm faturaların ödemelerini gerçekleştirebileceksiniz. Sevgili dostlarım, elektronik olarak FOE, OGA, ELGA ödemeleri yapılacak. Sinan Soft'a sevgili dostlarım. Sinan bu işin uzmanı. Osonus 6'da, Gümücüne'de. Pasaport için de gidip siz uğraşmayın, onlara verin, onlar halletsinler. Sobacı Çarşı eski Niko Market aralığında sevgili dostlar. Tarananananam. Hamarananananayinayinayinay. Yaz sonunu bulur Gürkan abi, yeni formülasyona gidildi onda. Evet, okunuşunu söylemek lazım. Çünkü Just Green deyince insanların hepsi benim gibi su gibi İngilizce bilmiyor. Benim İngilizce Thomas'ın İngilizcesi gibi. Dün o İtalyan, iki İtalyan kızdan bir İngiliz kızdan ne baktım onlara, ne güldüm onlara. Thomas İngiliz. Thomas. Hani Türk bir sanatçı vardı, Nihat neydi o? O ne diyordu? İngiltere'de doğanlar İngilizceyi ne güzel konuşuyorlar diyordu. Ya onlar, İngiltere'de doğanlar İngilizceyi çok çabuk öğreniyor. Ana dilleri gibi konuşuyorlar maşallah İngiltere'de doğanlar. Thomas İngiliz. Bunlar kaç yaşlarında derseniz 8-10 yaşlarında kızanlar. En küçükleri de Alberto mu Roberto mu, İtalyan iki kızan, iki kardeş bunlar. Ortanca olan çat pat benim gibi İngilizce biliyor. Küçük olan hiç bilmiyor. Küçük olana bir şey söylediğinde Thomas, ortanca olan tercüme ediyor. Thomas büyük olana bir şey söylediğinde, anlamadığında elle işaretleşiyorlar. Yaptıkları şey de denize taş atıyorlar. Thomas diyor alttan atacaksın, üstten atacaksın, öyle atacaksın, böyle atacaksın. Habire denize taş atıyor kızanlar, bir de toplan oynuyorlar. Dedim ne güzel, dedim bak böyle insanların beraber olması, birlik olması, beraber olması
arkadaş, dost olarak büyümesi, ayrı milletlerden de olmasına rağmen çocuklar her yerde çocuk ve çocuklar kin bilmiyor, düşmanlık bilmiyor, fanatizm nedir bilmiyorlar, sonradan öğreniyorlar. Sonradan da öğretmeyin çocuklarınıza. Çocuklarınıza her zaman haktan, hukuktan, ahlaktan ve barıştan yana olmayı, sevgiden yana olmayı öğretin. Bu çok önemli. Daha güzel, daha iyi bir dünya için sevgili dostlarım. Çünkü haktan, hukuktan yana olmayan insanların psikolojisi ona göre oluyor. Öyle bir ailede büyüyen insanlar, mesela Trump aklıma geldi, mesela Netanyahu aklıma geldi. Bunlar deliler. Bunlar ailelerinde de sorunlu büyümüş çocuklar büyük bir olasılıkla böyle sevgi dolu büyüseydi. Şimdi mesela bu, dün onu düşündüm. O Thomas büyüyünce, o İtalyan çocuklar büyüyünce böyle diğer milletlere karşı kin beslemeyecekler. Çünkü onları anneleri babaları da öyle öğretmiş. Orada tanışmışlar sahilde. Oynuyor kızancıklar, ne güzel. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Nereden geldim buraya onu bilmiyorum, unuttum. Hiç de önemli değil sevgili dostlar. Rosalind Butik'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Rosalind, sizin de butik mağazanız olsun. Gamze, Espresensin olduğu yerde Gümücüne de. Tam eczane de var, eczanenin yanında. Abiye kıyafetler, günlük kıyafetler. Efendim, düğünlük kıyafetler. Çok güzel yepyeni yazlık elbiseler gelmiş. Geçen gün bana fotoğrafını gönderdi Gamze'ye. Rosaline gidin, Rosaline'den alışveriş yapın. Sizin de butiğiniz olsun Rosaline sevgili dostlar. Just Green, %0 fosfat, klorin, paraben, gluten, sintetik parfüm yok. Sentetik parfüm yok. Hepsi doğal. Just Green. Bir de Just Green şeyini, nedir onun standına bir kara kedicik oturtmuş Ahmet. Just Green. Niye korktun o kadar be çocuğum? Çok çok dilini açıp ısırıp geldiği gibi giderdi ama sen de demiş. Leblebci Hüseyin Aga. Aba ne bileyim, ne hayvanı geldi. Gece kuşu mudur, yılan mıdır, sıçan mıdır, nedir? Sincap mıdır? Bu ormanın içinde her şey olur. Resmen ormandayım. Her şey olur. Ne bileyim, ne hayvanı geldi? Badingil, sen bana yazma demedin mi? Demiş Gökhan Karali. Ben sana o zaman yazma dedim. Ben sana yufacıyı hatırlatma dedim mi? Demedim. Stonafro böyle yıkıyor arabaları Gürkan abi demiş. İlyas fotoğraf göndermiş. Dur bakayım nasıl yıkıyor. Bir tane kızan geliyor Stonafro. Mari böyle mi yıkıyor da arabaları? Vay. Böyle çıplak çıplak mı yıkıyorlar arabaları? Sen kızanları. Birisi kıçından dönüyor arabanın kaposunda. Benim arabamı öyle pinecekler. Tokat delisi yaparım o kızanları. Kaposunu babasını öyle. Tokat delisi yaparım kızanları. Şamar olanına benzetirim. Sen ya. Noy noy noy nom mara nara nara nara nom. Hana bana honu honu. Hayt donu hoytları. Hayt donu hoytları. Hayt. Hayt ne oluyor be? Kaç tane musiki bir arada çıkıyor be? Hayt.

Günaydın. Enis nasılsın be? Ha? Pazar günü yarın İtalya'ya gideceğim. Orada da beni gezdireceksin mi? İtalya'da da gezdireceksin mi beni? Afiyet olsun demiş. Thank

Afiyet olsun, günaydın Gürkan. Günaydın, hayırlı yayınlar Gürkan abim. Nasılsın demişse Zerra Koz, Armonistas, bomba gibiyim, sen değilsindir inşallah, sağlısın. Haydi Mehmet. Günaydın Aydın, günaydın Aydın, günaydın Aydın, günaydın Aydın, günaydın Aydın. Batı Trakya'dan günaydın, hayırlı sabahlar olsun demiş Halil abim. Halil Osman abi, günaydın. Füsun Hanım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Kalimeralar, Kalimeralar, Kalimeralar. Hilmi Şerif, Bugatça Triyan'da Filli Dize. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abim, günaydın, iyi hafta sonları kardeşim demiş. Günaydınlar, hoş geldin, yeni gördüm mesajı, kusura bakmayın. Bugün Kafa Pastanesi'nden o muhteşem profilin tutorialinden bir kişiye armağan edeceğim. Bir kişiye de muhteşem yine yeni yaptıkları Lotus kremalı Zavazingo armağan edeceğim. Lotus Dream galiba onun adı. Zavazingo ne ya? Zavazingo diye bir şey olur mu be Gürkan be? He? Sen nasıl radyocusun be? Günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş Bastiyali. Zavazingo nedir ya? Madem ki beğendim bir profiterol, bir tane Lotus rüyası, ha adı onun Lotus rüyasıymış, bir de Lotus rüyası hediye edeceğim bir dinleyicime, Kalfa Pastanesi'nden birer dinleyicime. Çikolata vereceğim dedim. Göstereceğim de vermeyeceğim ona. Ne koklatacağım ona, vermeyeceğim. Bir kişi olur mu be? Verdin mi? 10 tane ver demiş Enes Şerif. Sen versene 10 tane sürücü kursu diploması. Bir tane ver. Bırak 10 taneyi. Ha? Verecek misin? Ali Molla Molla Ali. Auto kinisi. Akşam Ali'yi aradım, saat kaçtı? 10.30 mu ne dedim. Ne yapıyorsun Ali dedim. Fasulye suluyum atlim dedi. Çok ektin mi bu sene dedim. Çok ektim ama çok alacağım bu sene dedim. Ne yapayım onları, ben fasulye turşusu mu yapayım dedim. Fasulyeyi çok seviyorum da. Daha bize vardır, daha bu sene yeter bize onlar. Kimseye de vermiyorum, çok da şeyim. Çok da cimriyim. Konu komşu isteği azıcık tattır bize diyorlar dedim, veremem. Kusura bakmayın. Nanay nanay nanay nanay nam. Ve Ali Molla Molla Ali Autokinesi, I Love Komatini, I Love Ali Molla Yumuşak G sınıfı network'i. Allah Allah. Yumuşak G sınıfı. Ayrıca Ali Molla Molla Ali. Sigortaları geçer geçmez direkt olarak sizi Odigisi'ye alıyor. Şimdi alabiliyor artık, arabası bozuktu. Nurgül bozdu, Nurgül bozdu arabayı. Aman ya. Dedim Ali dedim. Nurgül dedim, nasıl dedim, torpilden aldı değil mi diplomayı dedim. Vallahi billahi dedi. En dedim sert dedi. Sürücü kursu şeyi geldi dedi. Eksi tastisi geldi dedi. O bile dedi bravo dedi Nurgül'e dedi. Kendi bileğinin hakkıyla çok da güzel araba kullanıyor dedi. Vallahi Nurgül, vallahi Nurgül, vallahi Nurgül, vallahi Nurgül. Nurgül bugünlerde kara kayıp oldu. Bu eğlence işlerinle uğraşıyor herhalde. Ama sen dertsiz başına para kazanacağım diye dert almasana Nurgül. Dertsiz başına dert aldım ben sana söyleyeyim. Ama işin ucunda para da var tabii ki. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Kumar gibi bu. Az sayıda insan gelirse. Ya, yıkanlar diyecek ver bakayım para. Salon diyecek ver bakayım para. Ha bakalım ne yapacağız. Ama çok iyi gidiyormuş bilet satışları, ben onu da öğrendim. Design Esma ve Nurgül Posidonio'da düzenliyor bu öğrenciyi. Çünkü Gürkan Nesinoğlu duyuruyor. Bütün kızlar duydu zaten. Posidonio Palace'ın yemekleri, ortamı muhteşem. Özellikle yemekleri ve özellikle efendim ne diyoruz? Dolgulu bifteyi deneyin. Çok seveceksiniz. Gidiş sadece 15 euro. Hem canlı müzik, hem eğlence, hem yemek. Bir sürü salata çeşidi. Alkolsüz içecekler. Ve hepsinden de önemlisi, yemekten sonra kahve ikramı var. Bak bu çok önemli. Bu kahve ikramı da var yemekten sonra. Kazandan yapacaklar kahveyi, kazandan. Posidonio'da bilet satış noktaları Trakya Mobilya Feriş'te. Dima Peças, Nurgül.
Ben Sizin Esma, Ayşe ve Ebru kuaförler.

0: Bugatti komutin istemiş. İlhan, o oraya yine refili Bugatti. Nostri mine.
1: Böyle gelmiş, böyle gidecek.
0: Afiyet olsun.

Sana sinir yapma, stres yapma dedim. Yıpratma kendini diyorum. Sana sinir yapma, stres yapma, kendini yıpratma diyorum. Henüz bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım. Kim koydu o gülleri oraya? Kim ekti o gülleri oraya be? He? Kim ekti be? Mücevherat kuyumculuk. Edirne'de. Sarsay Caddesi 32 numarada. İş Bankası'nın karşısında hizmetinizde. Mücevherat kuyumculuk. Çok teşekkür ediyorum. Aykut Saygın ve ekibinin yan tarafına Sina Pırlanta'yı da açtılar. Pırlanta gibi bir dükkan. Çok hoşunuza gidecek. Çok beğeneceksiniz. Altın ve kolye küpü alma zamanı. Çünkü altın çok düştü sevgili dostlar son zamanlarda. En ucuz devrini yaşıyor altın. Şimdi alın altını, altına yatırım yapın. Sonra yine pahalanacaktır. Sonra pahalanmazsa daha da düşerse Gürkan söylediydi, aldıydım demeyesiniz sakın. Bana ne? Bana ne? Der, ben kendimi sıyırırım. Ona göre. Bahçe duvarından açtım. Pembe düşler. Gına nişan söz ve özel günleriniz için aradığınız her şey. Pembe düşlerdi. Kız isteme çiçekleri, isteme çantaları, nişan tepsileri, mepsileri. Yeni doğanlar için kapa süsü isimli yastıklar, teyze, hala sepetleri. Kırk uçurma sepetleri. Bekarlığa veda ürünlerinde her şeyi bulabiliyorsunuz. Süsleme üzerine Ayşe, pembe düşler, şapçıda. Marinaki 4'e, 4'te ana yolda Baraka'nın karşısında. Sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Pembe düşler, pembe pembe pembe düşler, kartı da pembe. Allah senin belacını versin, sigara sinek gibi. Gidesin de o şeride yapışasın, şeride de yapışmıyor. Gelip her burnumun önünde dolanıp duruyor. Allah senin belanı versin. Tez zamanda geberesin inşallah. Nerede düştü ki? Dün önce sordum. 840 euro İngiliz demiş Enis Şerif. Önceden kaç paraydı? Niye bana İngiliz altını mı hediye edeceksin? Trakya Mobilya. Ferişte günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyalar %40'a varan indirimlerle size sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Trakya Mobilya prefabrik ev konusunda da uzman. Ana binasında, Şapçı çıkışı Bekirköy'den sonraki binasında gidin, yapılmış örnek evleri görün. Melik'te yapmış oldukları ustalık eseri evi görün. Prefabrik ev konusunda da uzman. Trofo villalar. Efendim çok güzel. Konteynerler var. Dayalı döşeli örnek olarak ana binada. İkinci binasında tabii o kadar çok uzun ve büyük yerleri olmadığı için, gümüşün içinde olduğu için onlar yok ama çok güzel mobilyalar var. Alt katı kocaman orasının. O da konsolosun arka sokağında Trianda Filizit'in bitişinde. Trakya Mobilya, Trakya Mobilya, Trakya Mobilya. Günaydın abi. Aha çok komik oldu. Ekstetastizle davet ettim. Hocam ile eğlence ama siz arka masaya yer hazır edeceğim dedim. Öne yasak, hepimiz kız kadın olacağız dedim. Adamlar ne olacak, bir geceliğine yok sayacağız dedim. Sade ekstetastizle güldü. O gün çok keyifli sürüş oldu. Tekrardan teşekkürler hocam Ali'ye ve Kiryos Reykaz'a ekstetastizine. Zaten 10 dakika falan sürdü sürüş, o kadar yani. Dikkatli sürdüm, çok o gün takdir aldım valla. Para menfaati yok bizim eğlencede abisi. Biz sadece eğlenmek için yapıyoruz. Sponsorlarıma çok inanılmaz derecede sponsor oldu. Orkestra parası hazır. Biletler ödendi. Ben yaş tahtaya basmam demiş Nurgül. Abi sen yaş tahtaya basar mısın? Sen insana suya getirirsin, su içmeden geri getirirsin. Vallahi billahi. Susadım, öleyim susuzluktan diyeceğim. Nurgül sonu gel, ben sana götüreyim. Ben sana dereden su içireyim diyecek, temiz temiz. Burada akan çeşmeler gibi dağdan fışkırıyor sular. Öyle insanı böyle diyecek, su içmeden geri getirecek. Sen benden de kurnazsın, biz o yüzden anlaşamayız. Arada sırada kavga yapıyoruz. İki cambaz bir oynamıyor çünkü. Ya ipte sen kalacaksın ya ben kalacağım. Yalnız
Yalnız ben senden daha cambazım. Ha? Senin de benden aşağı kalan aşağıya tarafın yok da. Cambaz cambazlar üstünmüş. Cambaz cambazlar üstünmüş. Sana altıncık ne ki? Beşi bir yerde takarım. Ama evlenirsen demiş Enes Şerif. Bak söz veriyor musun beşi bir yerde takacağına? Bak evlenirim. Bak evlenirim bak. Bak evlenirim söz veriyor musun? Güngör nasılsın be? Paranın peşindeyiz diye. Ben de paranın peşindeyim. Ondan tatildeyken de çalışıyorum. Para da para, para da para, para da para, paradan başka ne var bu dünyada be? He?

Bak size bir şey söyleyeceğim. Palyria Gevmata. Hangi marketlerde var? Benim reklamımı yaptığım Şükriye marketlerde. Agora Plus'larda. Refat marketlerde var mı bilmiyorum. Varsa yazsınlar. Palyria Gevmata. Bunlar hazır yemekler. Koruyucu yok. Koruyucu yok derken mısır şurubu var baktım. Polisin direktika diyor ama mısır şurubu var. Çok güzel. İlk defa denedim. Fiyatları da çok uygun. 2.30 falan gibi. 200 gramı. Fakes mepsitalla kanika. Kedrensing rodyu. Şimdi açtım. Sandviç tostumla beraber yedim. Efendim fasulye gigantes var. Nohut var. Kinoa salatası var. Çok çeşitleri var. Ve buzdolabında saklamak zorunda değilsiniz. Çok uzun raf ömrü var. 15-5-2027'ye kadar dayandı mesela bu fakezler. Yani içinde koruyucu olmadan nasıl bu kadar dayanabiliyor onu da anlayabilmiş değilim. Yani okuduğuma göre sadece yani koruyucu diyebileceğimiz şey var içinde. Glikoz var. Evet. Sistatika fakes brazmenes %50, psitala kanika melizanis kolokisakia %25, ilielio kokines piperies siropi rozyups glikozi nero sitik asit var. Sitik asit de koruyucudur ama zararı yoktur insana. %3.7 prasines piperies lefkoksidi valsamiko nero invertosakharo simbiknomenos himes portokalyu kremizi vasilikos maydanoz alati rigani mavro piperi. Çok muhteşem bir şey. Çok beğendim. Ve çok da faydalı. Bitkisel protein, lif kaynağı her şey. Elif beni dinliyorsa muhteşem de insanın sağlıklı bir öğün bunlar. Ben 4 tane aldım. Fasulye gigantes aldım. Kino aldım. Ondan sonra nohut aldım. Limonlu cincirli nohut aldım. Bakalım nasıl bilmiyorum. Deneyeceğim onu da. Sizler de deneyin. Bulunduğunuz yerlerde, marketlerde varsa Palyria. Since 1957. 1957'den beri. Haşim'i dinlemiyoruz, yazıyoruz ona, okumuyor. Hep aynı kişilerin adını okuyor. Ne de olsa sen eski kursun. Bir beşi birlikte benden sana abi demiş Güngör. Niye okumuyor be Haşim? Boynu çıkmasın onun. Onun boyu posu devrilmesin. Haç sen Hınzır'ın haşmetini sen. Hakikaten ben de programı açacağım. Hep aynı insanlarla çalışıyor. Hep bilmem ne unuttum şimdi adlarını. Birkaç kişi. Yazan da onlar, dinleyen de onlar zaten herhalde. Ya. Sizin köyde bir yalama var Güngör. Ha. O yalama yalamalık yaptı, onu arkadaşından falan da çıkardım. Akay yalaması. Sen biliyor musun akay yalamasını? O çok yalama. Onun gibi yalama görmedim Enes İsmail. De Enis abiye öyle çok söz vermesin herkese. 10 gün sonra geçeceğim onun grafiyodan. Anlayacak o demiş Enes İsmail. Enes abi öyle herkese çok söz verme. 10 gün sonra grafyondan geçecek Enes İsmail. Anlayacaksın sen Enes abi. Ne güzel bacaklarım var öyle demiş. Enis'e menüme attım, o bacaklarıma bakmış. Tövbe bismillah ya Rabbim. Ana bacaklarım da görünüyor altta. Vay diyetisyenime falan Elif'e de attım, onları yanlış anlayacak. Kızcağız onu keseyim. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah'ım. Sen bana görüyor musun be? Ama bacaklarım da çıkmış orada benim. Mayomla gittim. O benim mayom. Kırmızı görünen. Bir tane siyah vardı, dün kırmızı olanı giydim. Üstüme de bir tane Amaniko bir tişört giydim. Vay vay vay. Gelen bana bakıyor, geçen bana bakıyor. Gelen geçen bana bakıyor. Çok nazar değiyor. Koca gidikte şeyime bir mazar boncuğu taktım. Nazarları çeksin diye.

Kaç kıçında kurt mu var? Otur evinde tekmeyi mi yemek istedi demiş Emre Semenci. Sen gelsen orada Fransa'lara mı gideceksin? Paris'e mi? Nereye gideceksin? Ben sana soruyor mu? Nerede buluyorsun parayı? Her hafta sonra oraya buraya gidiyorsun diye. Bizim bak güzel bacaklarımız güzel. Hiç odumuzu var. Biz bir çıktık mı dışarı? Bizim yürü iki adımımız bile para. Sen de. Biz burada işçiliği yapıyoruz. Biz burada işçiliği yapıyoruz. Çalışmaya geldim ben buraya. Hani baksana şimdi nasıl beni kızdırıyor. Baksana ben sabahleyin kalkıp erken altı kalkıp hazırlanıyorum program yapıyorum. Herkes uyurken. Ben evde herkes uyuyor şu anda. Bir tek benim sipniyoz milleti bu kara sinekler. Allah belacını versin o sineklerin. Allah senin belanı versin. Allah belasını versin bu sineklerin. Belasını kaldırsın bu sineklerin. Allah kalesini kaldırsın. Pembe mayonu niye giymedin Gürkan demiş Leblebci Hüseyin'e. Pembe mayomu Laganas'ta giyeceğim. Onu oraya saklayayım pembe mayoyu. Sakin olsa giyeceğim onu. Ya çok güzel yalan o. Tokay hep aynı senaryoyu dinlemekten bıktık demiş. Şey Güngör. Resmen yalamalık yaptı ama. Ben de canlı yayında söyledim bunu ona. Karısına da söyledim. Karısı da artık yazmıyor. Vallahi ben böyle bir insanım. Resmen şimdi aramızı açsın diye tavşana kaç tazıya tut diyor. Ya, yazıyor bana bir gün. Öyle diyor. Haberin olsun aga benden duymuş olma. Bizim köyde herkes Haşmet'i dinliyor. Dedim dinlesin. Benden duymuş olma. İyi de ben seni dinliyorum. Tamam dedim. Bir şey demedim. Ondan sonra bir gün bayram mıydı, seyran mıydı? Benim programım yok. Haşmet'in programı var. Ana durmadan neler yazıyor, neler. Nasıl övüyor Haşmet'i, neler yazıyor. Durmadan bir şeyler yazıyor. Fotoğraflar yalılıyor. Ondan sonra bana yazdı gene. Birkaç gün sonra dedi işte günaydın dedi. Sen öyle radyocusun, böyle radyocusun. Biliyorsunuz nasıl bombalama başladım mı? Seni ben yalama seni dedim Allah'ım yalaması seni dedim. Yalamalar uzak olsun benden dedim. Akka yalaması. Geçen günde karısı yazdı dedim senin kocan yalama dedim. Biliyor musun yalama olduğunu haberin var mı dedim. O da yazmaz oldu artık. Bak nasıl hınzır insanlar var bak tavşana kaç tazıya tut diyor. Bak bizim aramızı açmaya çalışıyor Haşmet'le. Gürkan'ım, ak saçlı influencer'da reklam ederdi. Bor Fresh'i diyor Entel Magan'da. Sen diyetisyenlerin paranı harcama. Gürkan, yemene içmene bak demiş Erdinç Mestanlı'dan. Aynen. Selamlar Gürkan'ım, nasılsın? Sen galiba evlatlıksın. Baban da mümin oğlu ya demiş Entel Magan'da. Dedim ya ben evlatlıkım diye be ya. Ben de evlatlıkım, kardeşim de evlatlık. Anamla babamın kızlandan olmamış, bizi evlatlık almışlar. Şimdi yakında ailemi bulacağım ben. Gerçek ailemi, meğerse onlar çok zenginmiş. Erdal Bayram, günaydın, selamlar. Kuankonbrück'ten demiş. İşte neresiyse orası, selamlar, günaydınlar. Nurten abla, vay ne güzel açmış kaynana dilleri. Vay ne güzel açmış kaynana dilleri kaktüsler. Günaydınlar. Sus azıcık Gürkan, sus.

Ay sana yazacaktım. Neredesin sen, bana niye yazmıyorsun? Ben gönderilerimi falan şeylerimi bakıyorsun, beğeni de atmıyorsun. Sen bana niye yazmıyorsun be? Sakın sen de Haşmet'i dinlemeyesin. Ama ben onlara balığı atayım, onlar benim bacaklarıma bakıyor. Atayım sana da. Balı. Ev sahibinin kızanları var mı, yoksa kızanları kalıver orada. Evlatlı başka kapı, evlatlık arama demişler Hüseyin Ağam.

İki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Dost cenaze hizmetleri. Çukur Kahve'nin karşısında. Efendim eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmetinizde. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için son duran kara toprak dediğimiz yerde seçebilirsiniz. Enes İsmail kim? Yeni mi türedi o da demiş Enes. Tanımıyor musun? Sanki çok tanıdıkmışsınız gibi yazdı ya bana. Enes İsmail, dur bakayım kimmiş? Profilini gör. Bir tane kızancık. Senden arkadaş ha. Küçük bir kızancık. Kaç yaşındasın be Enes sen? Zayıf cana bir şey. Basamıyorum profil fotosuna falan. Kitli arkadaş değiliz biz ondan. Senin arkadaşın Enes. Senin arkadaşın Enes. Bana mı soruyorsun arkadaşların kim olduğunu?

0: Hayır Vaga demiş. Ne hayır? Niye hayır dedin? Akif. Ham pam pam param pam pam. Ham pam pam param pam pam. Ham pam pam param pam pam. Ram pam pam param pam pam. Sana sponsorların sayısını söylemeyeyim. Düşmanım gibi olursun valla. Bu kadar kısa sürede bu kadar sayı, ben şok, hala durmuyorlar. Talep var ama ben durdurdum, yeter dedim. Unutma, ben İskeçeliyim abisi. Ha ha demiş Nurgül. Ben de seni sülemeyeceğim bundan sonra. Aa, yeter. Ama bak sponsorların fotoğraflarını, neler neler vermiş sponsorlar. Nurgül, büyüleye misin, insanları ne yapıyorsun? Bir tek beni büyüleyemiyesin. Bir tek benden kedilen köpek gibiyiz biz. Har har har har har. Miau miau miau miau miau. Kedi olan Nurgül. Bizim köyden öyle afacan çıkmaz. Bu nasıl kaçmış öyle? İyi ve sağlıklı yayınlar abim benim demiş Güngör. Yassı Güngör'üm. Güngör'den biz çok eskiden beri tanışırız. Oho, daha şey, radyo günlerinden tanışıyoruz. Hani bir kere sana radyoyu boyatmaya kalktıydım da Ramazan abi kızdıydı ama Güngör gelmişti boyamak için. Galiba da boyadıydı bazı yerleri. Yassıköy'den hani geçen de balıkçıda yemektediniz, siz geldim yanınıza demiş Enes. Ne bileyim bak, göremiyorum senin fotoğrafını, niye Facebook'tan niye büttüremiyorum senin fotoğrafını? Biz balıkçıda da kimle, Enes'le beraber mi? Enes'le beraberken sen Enes bizim yanımıza mı geldin? Nereden tanıyacağım ben seni? Sen bana diyecektin Gürkan abi, sen çok büyük radyosun, ben seni çok seviyorum, çok hep devam dinliyorum falan filan. Sen öylesin, sen böylesin deseydin unutmayacaktım seni. Demek ki sen bana selam bile vermedin. Hırlayı varırım sana, havlayı varırım şimdi. Sen Enis Şerif'in adamısın demek. Enes adı, Eres adım, Enes dil demiş. Aa, Eres. Eres diye at mı olur? Ne demek Eres? Çıkma sevdur, çıkma portadan, ağacına çıkma sevdur, çıkma portadan, ağacına düşüp de öylece dayanamam acına düşüp de. Eres isminin anlamı ve özellikleri. Eres isminin anlamı büyük demektir. Kız çocuklarında kullanılan bu isim kısa ve net yapısıyla sadeliği temsil eder. Bölgesel dağılım açısından çok sık duyulmayan bu ad, nadir bilinen ve farklı tınısı olan, isim arayan aileleri için ve kız çocukları için uygun bir seçenektir. Abi kardeşim, seni kız mı sanmışlar doğunca? Abi senin adın kız adı ya. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Ha, Eres. Number one demiş Enis Şerif. Şim şim. Aa, ne kızı, yapmasana çocukum ben demiş Eres. Vallahi öyle, bak bak sana link göndereyim, al al. Vallahi bile yapay zeka öyle diye bak. Bak. İsmin abi, isim olarak anlamı büyük demekmiş. Büyük Eres. La Megale. Sen söylemezsen ben de senin ücretini kısarım ona göre demiş. Özel tasarımı hediyeler demiş Nurgül. Benim ücretimi kısarsın ama benim çenemi nasıl kasacaksın? He? Vallahi billahi bas bas bağırırım, Nurgül paramı vermedi. Nurgül paramı vermedi dostlar, yetişin diye. Bak.
1: Seninkiler de öyle.
2: Nasıl? Güzeller. Muhteşem. Şahaneler. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.
2: Sabaha kadar program yaparım.
1: Sevgiyle kalın, ışıkla kalın. Allah'a ısmarladık.
2: Şevval Sankol.
0: Kolay mı o? Benim paramı vermemek. Benim paramdan kısmak. Vallahi seni billahi, vallahi billahi seni. Vallahi canım başkan yar. Seve canım başkan yar. Kaçma, kaçma. Hani burgulu zamazingolar oluyor. Kara senekler yapışsın diye onlardan aldım dün. Bütün ellerim yapıştı. Yemin ederim zor çıkardım. Zor temizledim ellerimi. Sabundan falan kesinlikle çıkmıyor. Islak mendille temizledim. Bir tane girip sinek yapışmıyor. Hep de burada burnumun önünde dolaşıp duruyorlar. Yer yesin bu sinekleri. Yer yesin bu sinekleri. Allah belacını versin bu sinekleri. Yeryüzünden yok olsun bu sinekler. Enes Eres Türkiye'de erkek ismi olarak kullanılan Türk kökenli bilmem nedir falan filan göndermiş bana. Enes İsmail ama benim sana gönderdiğimde de kız ismi olarak kullanılıyor diyor. Neyse mesela benim teyzemin adı Ünal. Ünal erkek ismi olarak da kullanılabiliyor. Kız ismi de olarak da kullanılabiliyor. Mesela Bülent Ersoy'un ismi Bülent. Bülent erkek ismi ama erkek olunca kadın ismi de olmuş Bülent. Böyle işte, ne yapacaksın? Önemli olan isim değil, önemli olan insanların kendi kişilikleri. Sevgili dostlar, bu şarkıya girmezden önce Max ayran, Max kefir, Max salata, Max layalım gitsin, muhabbet olsun.

Tatilde de yayındayız. İyilik, sağlık olduğu müddetçe, sizler bizi sevmeye, sizler bizi istemeye devam ettikçe, sizler bizleri dinlemeye devam ettikçe yayında kalacağız inşallah sevgili dostlarım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bize dinlenme rekorları kırdığınız için, Radyo City'yi en çok dinlenen radyo yaptığınız için, bu sözde değil, gerçekten öyle. Seden yazmış, Seden... Seden'i bak ben saat 10 olmuş daha hiç söylemedim. Nasıl olsa paranın yarısını yatırmış. Ondan unuttum seni. Sen bana parayı baştan vermeyecektin Seden. Ya. Ben sana o karıştırmalıkta tam böyle çok karışık bir zamanıma geldi. Mesaj da geldi teşekkür edin diye de unuttum hiç. Vallahi unuttum. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar sevgili dostlar. Peri Home İskeçe'de yaz boyunca Peri Home'da indirimler var. Bir kere sarmaları elde sarıyorsunuz. Saatlerce sürüyor sarması. Horanda 5 dakikada yiyor. Çok sinir oluyor. Ev hanım olsam katiyen hayatta sarma yapmam. Ya da gider Peri Home'dan 5 euroya sarma makinesi alırım. Koyarım yaprağı içine. Trak trak bir kere çekip bırakıyorsunuz. Hop hazır sarma. Gitsin Horan'da. 5 euro sarma makinesi. Ya sarmazlak ya. Peri Home'da İskeçe'de, Siras 3'te. Pazar yerinin olduğu yerde. Bugün pazar zaten. Yani İskeçe'nin pazarı bugün cumartesi de. Ve çok güzel bir güveç var. 38 santim kapağıyla beraber 13 euro. 750 watt tost makinesi 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. 18 metre toplamda açtığınızda, serdiğinizde çamaşırları. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane 38 euro. Peri Home'da sevgili dostlar, şarkıyı başa alacağım, merak etmeyin. Günaydın, iyi günler. Bugün benim oğlumun doğum günü. Bir gurbet türküsü istiyorum demiş Meşhur ablam. Oğlun gurbette mi Meşhur ablacığım? Çalarım, doğum günü kutlu olsun. Daha nice güzel yılları olsun inşallah. Beni dinliyor mu gurbette? Ha Eres okuma. Evli mutlu çocuklu. Enis. Evli mutlu ben çocukluğum.

Sana o zaman sezon bitene kadar para yok başka diyor üsteden. Sağlık olsun be. Sağlık olsun, iyilik olsun. İyilik olsun, sağlık olsun yani. Mahsus dedim, başlarken ta seni söyledim, ben seni açmışım radyonu. Aa.

gün geleceğimde. Günaydın, iyi terapiler, kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydın Fikret abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Güzel bir gün olsun bakalım. İş o, bilmiyorum seni sesliyor mu demiş. İşte o demiş Meşhur abla. Doğum günü kutlu olsun. Gurbette olan dostlarımıza tekrar sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Gurbet tik zordur sevgili dostlar. O zaman bakayım tekrarını dinleyeceğim demiş Seden. Tekrarından sponsorları çıkarıyoruz biz. Yapay zeka sponsorları tekrardan çıkarıyor. Yapay zekaya veriyor programı, çıkarıveriyor tekrardan. Sponsorlardan tekrar sponsor olmasın diye. Sen tecrübelisin, çocukların dolduruşuna gelme ağam. Siz gene de arkadaşsınız odunla, saygılar, hayatını yaşa demiş Güngör. Kolay gelsin ama Güngör, bunlar nasıl tişört böyle? Kime yaptırdınız bunları be? Güngör'ün karısında ve Güngör'de eşiyle beraber fotoğrafları var. Boya işi yapıyorlar. Kolay gelsin. Benim yalama insanlara ihtiyacım yok. Yani bak şimdi adam der ki kardeşim ben seni dinliyorum, seni dinlemiyorum, senin tarzını sevmiyorum falan filan. Yani eyvallah. Ama şimdi tavşana kaç tazıya kaç tavşana, tavşana kaç tazıya tut dersen anlatabiliyor muyum Güngör buradaki olayı? O olmaz işte. Olmaz. Orada samimi değilsindir. Orada yaptığın maymunluktur. Başka bir şey değildir. Rıfat Ahmet Gürkan günaydın. Şimdi arkadaşlar iletti. Palyeria markalı konserve ürünlerini yaklaşık bir yıldır satıyoruz. İyi programlar derim demiş Rıfat Ahmet. Çok güzel. İlk defa ben burada Kefalonya'da denedim. Fiyatları da çok uygun. Ve çok da lezzetli. Ben şu mercimeği açtım ilk defa. Hiç koruyucu yok. Hiç koruyucu yok derken mısır şurubu var. Tek kötü olan o içinde. Yani mısır şurubu çok fazla tavsiye edilmiyor biliyorsunuz. Ama harika hazır ürünler. Palyeria ürünlerinin Rıfat marketlerde olduğuna sevindim. İskeçe'de başka markete bulamazsam gidip oradan toptan alacağım. Çünkü benim ben diyet demeyelim, sağlıklı beslendiğim için çok işime yarıyor. Yani diyet listenizde programınızda her zaman ananız ya da eşiniz sizde işte fasulye, mercimek, nohut, turşudur budur yapamaz. Ya da kinoalı salata biliyor musun sizinkiler? Ben kinoa aldım ki orada bozulup gidecek kinoalar. Kendim bile yapamıyorum. Bak bunda şey var, hemen dur kalkayım bakayım bir dakika. Bak mesela trikromime kalamboki dressing portokallu, kinoa salatası var. Horis sindritika, palyeria. Palyeria mı, palyeria mı bilmiyorum. Rıfat marketlerden alın, deneyin. Damak tadınıza uygun bir çeşidi mutlaka olacaktır. Birkaç çeşidi, bir çeşidi değil. Çok güzelmiş, çok kaliteliymiş. Ben daha önce başka bir markaya alıyordum. Çok pahalı onlar. Onlar 4,5 euro falan, yani çok çok pahalı. Bunlar tam da kişilik 200 gram bir kişiye rahatla yetiyor. Çok da güzel, çok da lezzetli. Aynı ben değilim. Günaydın Gürkan. Adada hayat nasıl geçiyor? Bu hafta nasıl geçti? Yorgunluktan hiç dinleyemedim. Reklamlarımıza başladın mı acaba? Müsait olduğunda görüşelim diyor Cengiz. Canım Cengiz'im, ne zamanda beri günleri yazdım sana, başladık tabii ki. Cengiz, başladım, dinliyor musun şu anda beni? Programdan sonra görüşürüz. Master Travel. Hiç dönüş almadın mı? Gürkan'dan duydu. Gürkan seni söylüyor demediler mi? Ah sen ya.
biz mercimeği fırına verdik diyor Güngör. Siz seneler önce verdiniz mercimeği fırına. Ya Faik de geldi, hoş geldi. Nasılsın Faik?

Evet. Devam edelim ama bir sponsor tanıtacağım. Ondan sonra devam edeceğiz sevgili dostlar. Buraya ne yazmışım ben? Sonar mı yazmışım? Şenur mu yazmışım? Ne yazmışım? Bunu karalamışım mı? Haşim'e çok teşekkür ediyorum. Haşim de alüminyum demir doğrama. Alu PVC. PVC işleri, pencere işleri, kapı, balkon demirleri, korkulukları hepsini yapıyor. 25 yıllık tecrübeyle. Gümücüne de Angelidis'in karşısında Zamos Kars'ın bitişinde. Haşim Alup PVC sevgili dostlar. Traktör deyince, traktörcü deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Mesut Bayatlı'dan Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya ana bayi ki bu traktörlere 2 yılda ödeme kolaylığı sağlıyor. Efendim Türkiye'den çok güzel traktör kabinleri getiriyor. Traktörünüzü kapatıyorsunuz, klimalı oluyor kabinler. Her türlü tarım makinelerinin, sulama beklerinin, karulların tamirini, bakımını, servisini yapıyor. İkinci el traktörleri de bulabiliyorsunuz.

Sonnur Gümülcen'de herkesin bildiği, tanıdığı mimar mühendis sevgili dostlarım. İdadi İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler var. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler, satılık. Projelerimizde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde de kolaylık sağlıyoruz diyor mimar mühendis Sonnur Halil. Ev almak, daire almak isteyenler.

Meşhur ablamın oğlu sevgili dostlar bizi dinliyor. Gurbette birçok dinleyicimiz bizi dinliyor. Ayrılığı yaşayan ayrılığı çeken bilir diyoruz. Ve Ayşe Mertoğlu, Dükkan Köşe, Esnaf Ayşe, Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde Silogi mağazası süslemede fark yaratıyor. Uzun bir aradan sonra günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş Ayşe Mertoğlu abla. Tüm dinleyicilere sevgiler Gürkan kardeşim demiş. Benden de sevgiler, saygılar. Süsleme deyince 1984 yılından beri Ayşe Mertoğlu var sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Mertoğlu'na. Ve ne diyelim? HS Kars. HS Kars Hüseyin Aspat, Yastıköy'de. İkinci el arabalar, araba kiralama, 9 kişilik minibüsleri var. Bu minibüsle şoförü de var minibüsün. İstediğiniz yere götürsün sizleri. HS Kars sevgili dostlarım, Hüseyin Aspat ve ekibi. Çok teşekkür ediyoruz. Serdar ve ekibi Gümüşlü Kozmiye yolunda 1. kilometrede döşeme işleri, koltuk üretimi, pergola üretimi. Ayrıca gölgelikler, jel kaplamalar, uzun yılların tecrübesiyle Serdar bu işin uzmanı olarak ne oluyor be? Size hizmet veriyor sevgili dostlar. Gümüşlü Kozmiye yolu 1. kilometrede. Stone Afro çağrı atmış bana. Bu dumbur dumbur ne yapıyor böyle? Stone Afro'ya tekrar günaydın. Vedat'a günaydın. Özcan'a günaydın. Günaydın abi, nasılsın? Tatil nasıl gidiyor demiş. Liller. Tatil bu, tatil bu, bomba gibi gidiyor. Ahmet Koca Mustafa dostum günaydınlar, bana mesaj gönderiyorsun. Daha sonradan görüyorum mesajları. Facebook'tan yazarsan çok daha iyi olacak eğer mümkünse mesaj yazacağın zaman. Günaydın Stone Afro. Stone Afro'nun kızanlarına günaydınlar. Stone Afro köpü köpüye yıkıyor. İyi yıkıyor, güzel yıkıyor, harika yıkıyor Stone Afro. Stone Afro nerede? Stone Afro Sarıca yolunda. Tren yolunu geçince biraz da ileride sol tarafta mezarlığı geçince solda. Uzak orası, arabayı nasıl bırakalım diyorsanız evinizden alıyor, evinize bırakıyor arabayı. Hiçbir sorun, hiçbir problem yaşamıyorsunuz ya da iş yerinizden alıp iş yerinize bırakıyor. İçini, dışını, motorunu, her yerini temizliyor. İsterseniz biyoloji, katalizmo, biyolojik temizleme de yapıyorlar sevgili dostlarım. Günaydın Gürkan kardeş, vallahi bravo sana, hizmet her yerde, hizmet hizmet büyük. Büyük radyocusun, tatilde bile hizmet. İyi tatiller bu arada. Nurgül'e teşekkürler. Kremi kullanıyoruz. Çok güzel bir krem. Misler gibi kokuyor demiş Enver Eşref. Kendi adıma da Nurgül adına da teşekkür ediyorum. Husni! Husni! Niye bana parmak attın be?

Efendim satılık bir internet sitesi var, daha doğrusu devrediyorlar siteyi. e-tinotrofia.gr sitesi sahiplerinden devrediliyor. Google görünürlüğü yüksek. Sitenin gelirini, giderini, her şeyini size şeffaf bir şekilde anlatabilirler, gösterebilirler. e-tinotrofia.gr sitesi beslemecilik alanında, pet alanında faaliyet gösteren bir site. Siteye girin. Oradaki telefonlara görün ve sizler de geleceğe yönelik güzel bir yatırım yapmış olun. Bu bir fırsat. Bunu değerlendirin, oradaki telefon numaralarını arayın ve onlarla konuşun. Motoclass, klas işler, elektrikli motorlar, içten yanmalı motorlar, pilli akülü motorlar, her türlü alet ve edevat. Steelbuy, Motoclass farkıyla sizlere sunuluyor. En uygun fiyatlar dememize gerek yok. Kozlukepir'de efendim Motoclass. Tüm ekibe günaydınlar. Tüm ekibe kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

Kalfa Pastanesi'nden bugün bir kişiye profiterol, bir kişiye de Lotus rüyası armağan edeceğim. Bu da ikisi de yeni. Lotus rüyasını ben henüz keşfetmedim, tatmadım. En kısa zamanda tadacağız inşallah. Ama profiterolü harika, 10 numara 5 yıldız sevgili dostlar. Kalfa Pastanesi'nin lokumları zaten efsane biliyorsunuz. Bir kişiye profiterol, bir kişiye de Lotus rüyası hediye edeceğim. Bugün Kalfa Pastanesi'nden Ahmet, kırılsın ellerim niye yarıyor? Gençliğim gidiyor, tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Baktığımın peşinden koşamıyorum. Enis, sen niye gülüyorsun be kardeşim gene? Pişmiş kelle gibi niye gülüyorsun? Ve SBS, SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu. Kimlik taftotita randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet papaki alım satım ve ruhsat yenileme ve her türlü sosyal yardım programları yapılması, ev vergileri, ev fiyat sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, parabolo basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda başlayacak hizmetlerde elektronik olarak ödeme de yapabileceksiniz. Sinan B. Soft'a, Sinan Soft'a, Otonuz 6 Gümüşhane'de, Sobacılar Çarşı eski Niko Market aralığında sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar. Fatih hijyen servisi NASA'nın karşısında döşeme işleri yapıyor, koltuk döşüyor, kumaş kaplıyor, arabaların kumaş kaplamaları, koltuk döşemeleri. En uygun fiyatlarla dememize gerek yok. Babasından öğrendi bu işi Fatih. Çok iyi yapıyor, çok güzel yapıyor. McCatering'in olduğu yerde. Özkan abi, yaşa, yaşayın.

Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Bahtımın peşinden koşar giderim. Kırılsın ellerim neye yarıyor. Gençliğim gidiye tutamıyor. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum.

0: Hasan I love you. Hasan seni seviyorum.
1: Ne zaman bitecek tanrım bu azam.
0: Elif ablacığım günaydınlar.

0: Bir tatile gittin yine çok borçlandık sana. Nasıl öderiz hiç bilemedik. Çok borca soktun bizi demiş Ahmet Ali. Kafa Pastanesi. En kolay şey o. Sen de. Ya parayla çözeriz o işi ya da yemekle. Benim ne kadar paracı olduğum, ne kadar çıkarcı olduğumu siz bari biliyorsunuz. En kolay iş. Efendim de... Kafa Pastanesi, onlar bizim dostlarımız. Hepiniz bizim dostlarımızsınız. Bizim dinleyicimizsiniz. Bizim sponsorlarımızsınız. Biz siz olmasanız biz birer hiçiz. Hakikaten öyleyiz. Borçlanmak ne demek? Borçlanmak ne demek? Asıl biz size borçluyuz.
1: Gülen.
0: Şimdi sevgili dostlar... Ali Tekin Türe ne kadar çok eğlendim. Ali Tekin Türe çok büyük bir müzisyendi. Birçok şarkıyı Ali Tekin Türe'nin olduğunu bilmeyerek söylüyoruz. Birçok sanatçıyı Ali Tekin Türe meşhur etmiş. İşte mesela Kırılsın Ellerim ilk defa. Sözlerini yazmış. Ondan sonra bütün Gülden Karaböcek okumuş ilk defa. Bütün sanatçılar okumuş ve bilinen şarkılarından bir tanesi olmuş. Bilmediğimiz Ali Tekin Türe'ye ait o kadar çok şarkılar var ki, mesela Unutamazsın Köşede Ben Varım. Güle. Unutamazsın şarkısı Ali Tekin Türe'nindir. Şimdi aklıma gelenler. Şimdi şu anda çaldığım şarkı Aldana Aldana Ali Tekin Türe şarkısıdır. Aldana Aldana amiyane halk deyimiyle kazık yiye yiye öğreniyor insan bu hayatta bazı şeyleri. Bu çok önemli. Yaşanmışlıklar çok önemli. Aman annem babam cahil insanlar. Efendim şöyle insanlar, böyle insanlar. Onlar okul bitirmemiş ne bilir falan demeyin, küçümsemeyin büyüklerinizi. Çünkü onların sizde olmayan tecrübe var onlarda. Onların hayat tecrübeleri var. Mesela ben dün bir şey düşünüyorum kendi kendime, diyorum ki bu konuyu gidince babama danışacağım. Babamın fikri ne bu konuda acaba diyeceğim diyorum. Çünkü önemlidir büyüklerin fikirleri. Onların yaşanmışlıkları vardır. Onları dinlemek gerekir. Onların söylediklerini es geçmemek gerekir diye düşünüyorum naçizane. Ve bir sponsor daha aktaralım sizlere. Boya Deyince Boyacı Deyince Eray Harbas ve ekibine çok teşekkür ederiz. Ekibiyle beraber söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da işini bitiriyor. Teslim ediyor. Bu çok önemli. Çünkü ustalarda genelde bunu göremiyoruz maalesef. Ustalar bir söz veriyorlar. Ondan sonra haydi bakalım Mevlam Kayır'a. Eray Harbas ve ekibi Yalımlı da Eray'a ama bir telefon kadar uzağınızda, boya işleri için benden telefonunu isteyebilirsiniz.
1: Gülen çehreleri sahte dostların. Aldana aldana öğrendim artık. Ne seven isterim ne vefalı bir dost. Aldana aldana öğrendim artık, öğrendim artık.

sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsanız. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Aldana aldana öğrendim artık.

Kim bilir daha ne günler gelecek? Kim bilir bu gözler neler görecek? Aynadaki çehrem en acı gerçek. Aldana aldana öğrendim artık.

dostum gölgem olur, sessiz sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsanız. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Aldana aldana öğrendim artık.

0: Radyoterapi Gümüncine Komotini Merkezli Gürkan Nesinoğlu tarafından hazırlanan ve sunulan yerel bir radyo programıdır. Hafta içi her gün dinleyicilerle buluşan programda sevilen müzikler çalınmakta ve keyifli bir yayın akışı sunulmaktadır. Radyo City'de radyoterapi. Gemini'ye sormuş Erdem.
1: Artık
0: Google Gemini'ye sormuş beni.
1: Aldana aldana.
0: Başka ne biliyor benim aklımda Erdem? Gemini.

0: Günaydın Ahmet Osman buralarda mı demiş Alimoğlu. Ahmet Osman sabah buradaydı, kalayladım onu. Kalaycılar nasıl kapkalaylıyor biliyorsun değil mi? Ben onu kalayı çektim, sustu gitti. Bilmiyorum nereye gitti, yanına geliyorum dedi. En son bana yanına geliyorum yazdı. Yanıma gelecekmiş. Yarabbim Allah'ım sen.
1: Solist.
0: Avrio Pamey sanki demiş Faik Tuzacı. Piosto ipafto. Dün bir büroya girdim, hiç bakmadım. O gene otobüs firmasıymış. Dedim İsaki'ye dedim...

dar. Ne yapayım ben o daracık yollarda? 1000 tura, tur 50 euro, öğle yemeği de içinde. Sen agisiz, ben aksiyemek, sen agisiz, paraliyiz, maraliyiz. Her yere götürüyorlar. 50 euro, yemek de içinde. Hangi Cemile'ye... hangi Cemile'ye sormuş diyor Alimolla. Osman Aga'nın Cemilesine sormuş. Cemilesine. Osman Aga'nın Cemilesine sormuş. Ney ney. Nara nay nay nay nay nay. Abi Erdem seni bugün de mi çalıştırıyorlar be? He? Plakak iş için, fayans işi için. Efendim Ekrem'i seçin. Erkan'ı seçin ve onların çırağı Erdem'i seçin. Erdem çok hızlı delikanlı. Fişek gibi. Akşam yemek yediğim yerdeki kızan gibi. Fişek gibi. Bın domdom kurşunu gibi. Na na na na na. Plakatlerinizi onlara takın. Onlara taktırtın. Erdem'e de iş olsun. İş çıksın kızana iş çıksın. Baş göz kaldıramasın işte. Ben telefon numarasını veririm size. Erhan'ın Ekrem'ini isterseniz. Erdem'in ikini vermem.

kimse sevmez meyhanede gezeni. Oğlan, hayır, bu Gürkan Nesli onu bu kadar niye dinlersiniz onu anlamıyorum. Size bir türkü bile dinlettirmiyor bu Gürkan Nesli, ne oldu? Bak saat 11 oldu. Bir kere daha leblebici Hüseyin Aga'yı söylememiş bu Gürkan Nesli, ne oldu? Leblebici Hüseyin Aga Kostandinu Kalimera Kirya Kostandia mu? Galo Sabato Kiryako Kirya Kostandia mu? Ah, aftosu barbaso Hüseyin Agas. Ah, aftosu barbaso Hüseyin Agas. Sucuk lokumlar, ev yapımı reçeller, özellikle Karizaki Sasu, şeker hastalarının şekerini çıkarmayan helvalar Konstantinu farkıyla sizlere sunuluyor. 87 yıldır Silogi mağazasının olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde, Gümüşün en güzel yerinde size hizmet veriyor sevgili dostlar. Deva Danışmanlık Bürosu. Tekrar tekrar başa alma, benim bile sinirim bozuluyor. Benim bile sinirim bozuldu. Şenşeyi gibi tekrar tekrar başa alıyorsun. Uzattırma şenşeyi gibi. Efendim, Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, bütün büyük sigortalarla çalışıyorlar. İşte ne bileyim ben, eski gibi, General Ali gibi, Allianz Malyans gibi. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papazima 37'de Şapçı'da espresyonistin yanında hizmetinizde. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu bırakıyorum, susuyorum anacım, susuyorum artık.

0: Akçe ablam. Nasılsın? 1270 tane gelinlik var Hatice ablada. 1200 Hilya Diakoş Evdominda. Tam üzerinizde cuk oturan gelinlikler. İnsanın gelin olası geliyor vallahi billahi.
1: Evlerine varamadım yalnız.
0: 30 yıllık tecrübe. 30 yıldır var.
1: Evlerine varamadım yalnız.
0: Bu işte artık usta olmuş benim gibi. Ben nasıl bu radyoculukta ustaysam Hatice abla da öyle. Doğruya doğru diyeceksin ama. Öyle değil mi? Ve canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi. Gelin masası süslemesi. Gelin buketleri, gelin arabası süslemesi. Mona Lisa'da.

Şimdi 1968 yılında çok büyük bir deprem olmuş Kefalonya'da. Zakynthos'ta, özellikle Kefalonya'da hissedilmiş bu deprem. Zakynthos'ta Kefalonya'ya sanki zaten çok yakın ve 1968 yılında aynen Türkiye'deki deprem gibi peş peşe iki deprem olmuş. Yani 24 saat içerisinde ve bu depremi yaşayanlar falan anlatıyor. Geçen de okumuştum. Yani dışarıda olmamıza rağmen yer öyle bir sallandı ki olduğumuz yerde duramadık. Sallantıdan yuvarlandık falan şeklinde böyle anlatımlar var. O zaman efendim haritadan silinmiş diyemeyeceğiz ama çok zarar olmuş buralara. Ve ondan sonra yine birçok kişi de terk etmiş bu adayı depremden sonra, büyük depremden sonra. Ondan sonra 2014 yılında yine büyük bir deprem oldu, yakın bir geçmişte. Ve o depremden sonra da birçok bölgede çok katlı yapılara izin vermiyorlar. Özellikle depreme karşı çok hassas bölgelerde. Ve dün gittiğim yer, yemek yediğim yer Sami, yine Kefalonya'nın depreme karşı toprağının, zemininin uygun olmadığı bir yer, dayanıklı olmadığı bir yer. En fazla iki kat izin veriyorlar yapılara, iki kat. Ama o kadar değişik ki sahil, o kadar güzel ki hani böyle eski dizileri, filmleri seyredersiniz. Western, hani Alman kovboy filmleri seyredersiniz ya, orada o sahneler yapmadır. Böyle iki katlı evler vardır tahtadan falan. Aynen öyle, onu hatırlattı bana. Evler iki katlı hepsi. Üç katlı hiç ev yok sahilde, içerilerde de yok. Sami'de şeyde var büyük binalar, buralarda, bizim buralarda var. Üç katlı, dört katlı, merkezde de var, Argostoli'de de var. Ve 2014 yılında Avrupa'dan çok büyük bir para gelmiş ve bütün evler yenilenmiş, sağlamlaştırılmış, hatta yeniden yapılmış. Birçok evde Kefalonya'da tek katlı. Çünkü burası bir deprem bölgesi. Kefalonya, Yunanistan'ın en çok deprem olan bölgesi. 2021 yılında ilk geldiğimizde daha önce anlatmıştım radyoda, o bir depremi biz de yaşadık. Çok değişik bir duygu, böyle alttan vuruyor. Yana yana sallamıyor, alttan vuruyor insana güm güm güm diye. Garip bir şey, beni cinler çarptı sandıydım ben. Dedim çarpıldım galiba. Cinler gene dedim galiba beni zıplattırıyor, gene depremmiş. Evet, böyle de bir bölge, Allah bir yere güzellikleri veriyor bahşederken, işte bir taraftan da gülü seven dikenine katlanır misali bu güzel ada. İlginç adalar bunlar, dediğim gibi hep anlatıyorum. Mesela ana cadde full evler mevler, insanlar, Zakynthos'da da öyle, Laganas bölgesi çok ünlü işte barlarıyla, gençleriyle, gece hayatıyla. Bir sokak arkası orman. Horozlar, kuşlar, tavuklar, gıdak tavuklar yumurtluyor, horozlar ötlüyor. Böyle bir yer. İlginç yer yani. Sanki film seti gibi. Vallahi bak, film seti gibi. Hani sanki film seti kurmuşlar, arka tarafları set dışı gibi bir şey. Böyle garip yerler buraları sevgili dostlar. Ama gelip gezilmesi gereken yerler diye düşünüyorum. Şimdi bir sponsor aktaracaktık, ondan sonra bırakacaktık. Deva dedik, devayı yarıda bıraktık galiba. Devayı bitirmedim galiba, değil mi? Bitirmedim, nereden nereye devayı bitirdik be. Papadim 37 çapçı espresyonistin yanında dedi mi? Şaşırtmasana beni be. Şimdi Rıfat marketlerde bu az önce bahsettiğim hazır yemekleri bulabiliyorsunuz. Palirya deneyin. Hazır fasulyeler, nohutlar, benim hazır kuskus, hazır kinoa salatası. Sağlıklı beslenmek için isteyenler için ideal. Bak az önce ben mercimeği açtım. Sebzeli mercimek. Bayıldım. Çok güzel. Yarısını yedim. Yarısı kaldı. Çok güzel bunlar. Çok harika. Ve Rıfat marketlerde bulunduğuna çok sevindim. Rıfat marketlerde her zaman iyi ürünleri, kaliteli ürünleri uygun fiyata alıyorsunuz. Hijyenik ortamlarıyla, tertemiz raflarıyla, kuru yemiş bölümüyle, dondurulmuş ürünleriyle, tertemiz, hijyenik bir ortamda güzel alışveriş için Rıfat Market'in yeni şubesi Kurcalı'da şimdi hizmetinizde.

Günaydın demiş. İyi yayınlar dilerim abim. Görüntülü yayın yapsan geliştir azıcık programını demiş Esra. Esra'cığım görüntülü yayın yapmayı da yapmak da böyle taşınır bir sistemdi. Çok fazla kolay değil. Kaldı ki işte dediğim gibi görüntülü yayında TikTok'u falan takip edecek halim yok. TikTok'tan da yayın yapmayı düşündük. Yaparız maparız dedik. Kaldı gibi bir şey. Gerçi bütün şeyimi getirdim buraya. Bastini masını getirdim takmak için. Bakalım biz şeye bir kez falan ya sakin olsa bir gidelim oradaki bir ortamı bir görelim belki oradan yaparız. Burada çok da müsait değil o ortam şey açmak için çünkü mutfaktan yayın yapıyorum. Burada salonda bir özel bir yer bulamadım. En uygun mutfak geldi bana. Mutfakta da her şey elimin altında. Belki Zakin Tosa dışarıdan yayın yapabilir miyim bilmiyorum. Yani orasını bir görmem lazım. Orası da tek katlı bir ev ama bir bakmak lazım oraya. Şimdi onun dışında cansız yayının şeyi de var, rahatlığı da var. Mesela ben şu anda da atletimle, iç çamaşırımla, donumla ayıp da söylemesi program yapıyorum. Öteki türlü kendinizi derleyip toplamak zorundasınız. Gerçi sadece belden üstünüzü gösterecekseniz gerek yok yani. Ben televizyonda çalışırken bir haber sunarken efendime söyleyeyim haber spikerleri benim görüntüm yayınlanmazdı bazı nedenlerden dolayı. Çünkü hesap gücülerle falan başımız belaya girmişti. Her neyse görüntün olursa hedef olursun falan dedi patronlar. Haber bültenlerini sunanlar ben Kanal X'de haber yaparken altında adamın şortu üstüne ceket kravat takardı. Nasıl olsa altı görünmüyor. Ya öyle yaparlardı. Ve Erol Agromix'te metrekaresi 10 eurodan başlayan lazer kesim A kalite plakakiler fayanslar var. Erol Agromix Çaymakıf köyünde Instagram ve Facebook'ta da Agromix Erol olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Seden'in eşinin Peri Home diye mağazası var ki uzun yıllardan beri hizmetinizde. İskeçe'de pazar yerine çok yakın. İskeçelilere sesleniyorum. İskeçe'ye gidecek olan gümüşcülere sesleniyorum. Firas 3'te pazar yerinin bitişinde sarma makinesi 5 euro trak trak bu kadar. Yaprağı koyun makineyi içine doldurun trak trak çekin bırakın sarmayı sarıyor. Uğraş dur yok öyle sar yok böyle sar. Vallahi billahi ev hanımı olsam fıdırır atardım sarma mı sarılır be? Sarma saracaksın bütün gün uğraşacaksın. Horanda 5 dakikada yiyecek. Ve oval emaye çok güzel gastra güveç 38 santim 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği 18 metre toplamda açtığınızda 11 euro. 40 watt pervane 20, 90 watt pervane 38 euro. Peri Home'da İskeçe'de Siras 3'te Barış Barberis'in karşısındadır.

Aldım emaneti diyor Hasan. Yani şimdi sen Gümüşhane'ye mi dönüyorsun? Tamam, öyle olması gerekir zaten. Bilmem ne için, dış fırçalamak için öyle yerler de lazım. Çok yer gezmek lazım değil. O zaman o kafa ile Laganas için demiş Oğuz Mehmet. Ha, ne olmuş? Lagan olsa da istek şiddi. Bir de.

0: Aydın Mehmet Bulgarca bir şey yazmış. Niye yazmış anlayamadım. Sana özel yaptırayım. Ali Agana fırıncı kendileri Lagana demiş Ayşe ablam. Ama Ali abi şey mi? Fırıncı mı? Gerçekten mi? Aa. Ben gene o sen çalışıyorsun o oturuyor geziyor sanıyorum. Ayşe Mertoğlu abla.
1: Ayva çiçek açmış, yazma gelecek. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?
0: Kırmahalle fırınında Şükriye Market'in yanındaki fırın diyor. Ayşe abla. Senin için tartıştım aga bak biri dedi bana senin sesin çıkmazmış. Yaşlanmış dedi ben de dedim git bakalım onun yanına yaşlımı bir gör. Aa ne istiyorlar senden demiş Güngör. Çekemiyorlar anam beni çekemiyorlar. Çekemiyorlar beni. Her yerime laf edin de sesim çıkmıyor derseniz. Gözümle gülerim. Hatta gözümle gülerim. Gözümle gülmeyi bırak. Sesim çıkmazmış.
1: Derin uykulardan kaldırma beni.
2: Sohbetimizi güzel.
3: Memlekete geldik.
2: Ha memlekete geldik.
3: Bizim tabii. Memlekete geldik.
2: Bu plak sizin memlekette başlar, sizin memlekette kapanır. Geldik. Evet, ne okuyoruz abla?
3: Bursalı mısın Kadir Kemal? Çaydan mı geçtin?
4: Vela abiler hemşeri sayıyorsunuz.
3: Yanaklarım al olmuş, Konya.
0: Bir diva.
3: Hal bakayım.
0: Bir cumhuriyet kadını. Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda şarkı söyleme şerefine nail olmuş muhteşem bir diva, bir sanatçı.
4: Bursalı hemşeri şerefine içiyoruz.
0: Hadi Hüseyin abla. Çaydan mı geçtin? Yanakların alal olmuş konyak mı içtin? Ah konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak mezesi kaymak. Sen kimin ya?

Aynur abla vallahi billahi merak ettim, yazacaktım. Ne oldu, nerede kaldınız diye. Aynur abla. Günaydın. Necdet abi günaydın. Açık açsana, duyamadım. Nerenle gülersin demiş leblebci Hüseyin Ağam. Sen galiba karşı tarikatın üyesisin. Beni kovdurmaya çalışıyorsun radyodan. Ha?

Le Caps Cafe bugün cumartesi. Le Caps beni dinliyor musun? Var mı fırında kuzu? Bir cumartesi günü fırında kuzu yemeye geleceğiz. Sen bin Aytona ben. 38 yaşından sonra daha yaşım genç, kuzumuzu eti yemeye başladım. O da bir şey. O da bir şey. Gel. 38-55 yaşımdan sonra, 5-38 yaşımdan sonra yemeye başladım kuzumuzu. Hop deri, hop deri, hop deri. Le Caps Cafe. Öf, aç klimayı evladım, klimayı aç, çok sıcakla sıcakladım. Le Caps Salih, Le Caps Cafe. Yenilendi, çok güzel yapmışlar Le Caps Cafe'yi. Her çeşit kaliteli illi kahve bulunuyor Le Caps'ta. Izgara çeşitleri, aynı zamanda ızgarada pişmiş menüleri de var. Oh! Allah! Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş. Allah! Haftalık özel lezzetleri her cumartesi fırında kuzu bulunuyor. Toplu organizasyonlar özel günler için toplu menüler hazırlanıyor. Yastıköy'de ana yolun üzerinde. Okullara varmadan sağda. Köfteyi kendiniz mi yapıyorsunuz? Aklıma bir şey geldi de o yüzden soracağım Salih. Köfteyi satın mı alıyorsunuz, kendiniz mi yapıyorsunuz? Bizim kuru kasabın köfteleri çok beğeniliyor. Köfteleri yetiştiremiyoruz abi diyor kardeşim. Köfteleri yetiştiremeyiz diye Kunyade diye Ahmet bana. Kunyade diye konu kokuş köfteleri köfteleri diye yetiştiremiyoruz diyor. O derece güzel köfteler var. O derece güzel tavuk sinsel var. Tavuk şişler var. Tavuk şeyi var. Dana şiş var. Muhteşem ürünler var. Nerede? İskeçe'de. Efendim Kuru Kasap Ahmet Kuru diye tabelasını göreceksiniz. Leofor Stratı 14'te İmam Nuri'den sonra köprüye doğru giderken sol tarafta göreceksiniz zaten. Ve mutlaka tavsiye ediyorum, mutlaka tavsiye ediyorum diyorum. Ve cumartesi günleri Le Caps Cafe'nin kuzu etini çok merak ediyorum. Ablam sabah 5'te yattım, yoksa bu saate kadar hayatta uyuyamam. Heyecandan abin çarşamba eve geliyor demiş Aynur ablam. Gerçekten mi? Hey, köprüler yaptırdım gelip geç. Vallahi billahi çok sevindim. Çeşmeler yaptırdım. 2 aydır ailesiyle görüşmüyor. Efendim kanser ve çok tehlikeli bir kanser türü. Fakat bakın artık teknoloji gelişti, ilim gelişti, bilim gelişti. Yeter ki siz moralinizi bozmayın, üzmeyin. Çünkü moral çok önemli ve ilik nakli yapıldı abimize. Ve öyle bir şey ki dün de söyledim, Aynur ablamız hastaydı. O da tedavi oldu. Onun da o da çok badireler atlattı. O da iyileşti. Abimiz de iyileşmiş ve çarşamba günü eve geliyormuş. Artık ilik nakli tuttu. Kardeşinden ilik nakli yaptılar. Ve 2 ay boyunca hep bizimle, benimle beraberdi. Çok yani bu o yalnızlıkta kimseyle görüşmezken insan bizim size dost olmamız, bir nefes ses olmamız çok önemli bizim için de. Bizi de gururlandırıyor, sevindiriyor, mutlu ediyor. Çok mutlu oldum. Ve artık bu yaza olmaz ama bir dahaki yaza tatile gelince onlar belki de kışın bize masa yapacaklar, bana Çiko'ya. Çiko'ya da alacağız yanımıza. Ya Çiko'yla da tanışacak Necdet abi. Günaydın bakayım. Bak Gürkan abi nasılsın? Kefalonya demiş. Cafer. Ella Cafer. Ella Cafer. Beni alır mısın kuzu yemeğe kuyruğundan demiş Güngör. Alırım tabii ki. Sen benim eski dostumsun. Eski dostlar unutulmaz. Eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar. Melek vatansever günaydınlar. Bursa'dan selamlar demiş. Güzel Bursa'ya, yeşil Bursa'ya. Selamlar, selamlar, selamlar, selamlar.

Taranaynaynaynam. Taranaynaynaynaynam. Taranaynaynaynaynam. Karam. Allah. Allah Allah. Fesubhanallah. Ya Allah. San Siro. San Siro'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. San Siro her alanda faaliyet gösteriyor. Beyaz saçlar 10 dakikada son. Saçınız, sakalınız, oranız buranız beyazladıysa üzülmeyin. San Siro'nun Softoplast ürününü kullanın. 10 dakika tutun, köpürtün kafanızı onunla, yıkayın, çıkın. Doğal sonuç. Bayanlar da erkekler de gerçekten çok memnun. Ben de çok gururluyum. Herkes memnun olduğu için bu üründen. San Siro'nun bu ürünü bakkal ve marketlerde, San Siro'nun satış noktalarında Softoplast. San Siro güvencesiyle, bay ve bayanlar özel içerikleriyle, hem profesyonel hem kişisel kullanım özel çeşitleriyle artık Batı Trakya'da ve tüm Yunanistan genelinde saçlarınızda doğal görünüme kazansın. Saçlarınız Gürkan Nesli Olmukiler gibi pamuk gibi olmasın. Pamuk gibi olmasın saçlarınız. Softoplast'la doğal görünüme kavuşun. San Siro. Allah. Allah.

Allah. Allah. Allah. Allah Allah Allah Allah. Haydi bakalım devam edelim. Haydi bakalım devam edelim. Saat kaç? Saat 11.15 olmuş. Haydi buradan şuraya, şuradan şuraya dokunalım. Haydi Agora Plus'lara gidelim. Agora Plus'lardan alışveriş yapalım sevgili dostlarım. Agora Plus. Konsolosun arka sokağında, Yarım Çınar'ın karşısında köşede Agora Plus'larda Desino dondurma 2 litresi vanilya kakao fırağlı 3,5 euro. Digestive bisküvi Papadopoulou 1,70. Agora Plus'ta Telemes Eurofarma 1 kilogramı 5,48. Agora Plus. Agora Plus. Yeni açılan bir market. Açıldı da size tanıtıyoruz. Buradayım, harikasın. Kaç kişiler geldi geçti. Bu hafta yanıyoruz demiş Hatice ablam. Mona Lisa. Tam da şimdi düğünlerin başladığı hafta. Gurbetçili kardeşlerimizin, dostlarımızın geldiği hafta. Düğünlerin, evliliklerin olacağı hafta. Tabii ki yani hafta, aylar sonra, bu işte önümüzdeki ayda. Allah herkesin işini rast getirsin. İşini severek yapan, iyi yapan, güzel yapan herkese Allah herkesin gönlüne göre versin. Bre Gürkan, içimizi karartma. İştahım kaçtı, temizlik yapamayayım demiş Sevim Mümün. Mari Sevim benim programımda her türlü dalgavere var, dalavere var, her türlü maymunluk, soytarılık var. İçiniz bir kararır, bir açılır, bir açılır, bir kararır hava gibi. Hava da sabahtan burada açıktı, şimdi bulutlar girmeye başladı. Yani dün akşam Sami'de, tavernada çalışan adam, bugünkü gibi sıcak hiç görmedim diye. Abatio dedim. Biraz dedim kilolucu olsun dedim, ondan olmasın dedim. İse dedim Ligo dedim, bir per varoz dedim. Mono Ligo dedi. Bütün günde koşturuyorum, gram veremiyorum dedi. Dedim niye gram veremiyorsun, insanlarla muhabbeti de tutuluyor. Dedim saat dedi, işimiz dedi saat 12'de bitiyor, ondan sonra oturdum bir yiyorum dedi. dedim öyle dedim, tabii veremezsin kilo. Tabii dedim veremezsin. Bugünkü gibi sıcak hiç olmadı dedi. Allah Allah dedim, bana çok fazla sıcak gelmedi. Dedim daha önümüzde sıcak günler. Bugün bambaşka bir sıcak vardı dedi. İçimden dedim adam dedi, hey var mı diye bu dedim. Bana çok sıcak gelmedi dün. Adam maşallah bocuk domuzu gibi. O kadar o haliyle de nasıl koşturuyor, oradan oraya, orada koşturma da gör. Nasıl müşteri var, nasıl natte böyle Tanju. Natte böyle. Tanju söyledim sabah, sen duymadın refile. Tanju Halil İbrahim. Ama file koca gidik, bir kiloluk bir levrek, kemiksiz, hiç kemiksiz, muhteşem bir levrek. Kaç para biliyor musun? 11,5 euro, ben bile inanamadım. Ondan da böyle insan dolu. Bak göstereyim elimden. Te böyle insanlar. Garsonların kaçışırken bacakları kıçına vuruyor. Bacakları kıçına vuruyor garsonlar. Pış pış pış pış pış. Geçerken takip edemiyorsun garsonlar, o derece. Bak file yollayayım sana, canın istesin.

burada bu 70 euro diyor Tanju. 70'e de yiyemezsin. Dikkat edersen kafası mafası kuyruğu buyruğu yok. Vallahi billahi halen inanamıyorum. Acaba diyorum rüya mı gördüm? Ama kartla yaptım ödemeyi. Ödemedi, her şey belli. Yemin ederim zor yedim. Sen o kadar çok yiyorsun, sen bile olsan zor yirdin. Dedim bitirmezsem ayıp olacak dedim kendi kendime. Niye ayıp olacaksa. Hatta salatanın üstüne bir peynir koymuşlar. Yarım kilo peynir koymuşlar. En azından 300 gram. Horyatike'de ilk defa o kadar büyük peynir gördüm. Bura dedim, bu ne dedim, böyle kendi kendime yarısını yedim. Yiyemedim. Bir tane kedi var. Mauk yapıyor, geldi bana öyle garip garip bakıyor. Aç dedim hayvancık. Peynirin ucundan kopardım, verdim. Peynir kediye baktı, kedi peynire baktı. Kedi bana gene mauk yapmaya başladı. Turistler olmasaydı yanma kadar masada turistler vardı. Bir tekme vuracaktım kediye. Tekmeleyeceğim. Pist dedim. Kudum kedisinin ya. Peyniri ben bulamıyorum, biz bulamıyoruz. Yemek için kedi peynir mi yenmiyor? Kefalon ya kedilerini ya. Abi çalma canlı bizim şarkıyı diyor. Sevimimizin şarkı hangisi be? Abin diyor neredesin, niye geç açtın Gürkan'ı diyor Aynur ablam. Vallahi bilen merak ettim.

0: τρέλα πάει σύννεφο. Έλα.
1: Βάζεις το κολάν, σε κοιτώ και χάνομαι.
0: Kedi peynir yeme be. Morum. Balık versene azıcık demiş Leyla. Niye yemesin be kedi peynir? Ben nasıl yiyeyim? Aa. Ya, balığı ben buldum da kediye vereceğim. Yok ya. Pışt. Kediye balık vereceğim. Tohum Hızlı'nın turistleri verseydi. Bakmıyorlar bile, hayvansever sözde hepsi çok. Hiç kediye yan bile bakmadılar. Haytırı hoytırı hoytırı konuşuyorlar. Tüm İtalyan dolu her yer. İngiliz, İtalyan, Alman. İki tane de Türk'e rastladım. Dün bir aile gördüm, Türkçe konuşuyorlardı Andy Samos'la. Bir de Fteribiş'te. Koca gidik 1 milyon dolarlık yatı olan bir Türk aileye rastladım. Beni yatana davet etti bayan. Gel dedi, eşimle beraber seni konuk edelim dedi, gitmedim. Dedim ne olur ne olmaz. Azıcık korktum sanki. Sonra geldi, hiç yatımız katımız olmadı ki, özel şoför mü denir ne denir ona. Sonra geldi bir tane bir gemicik, küçük bir gemicik aldı kadını oradan. Kahya mıdır, Yahya mıdır, kahyaları mıdır, bahçıvanları mıdır, aşçıları mıdır? Geldi aldı götürdü şeye, gemice, gemicik, gerçekten gemicik yani, gemara gemara. Nereden baksan 1 milyon dolar vardır o herhalde, vallahi billahi. Helalimde ne para, ne zenginlik, ne zenginlik ya Rabbim. Bıra o kadar balığı nasıl yedin? Bir yudum kediye bile vermemiş diyor Alimullah. Hakan Peker'den Karamela, bizim şarkımız, onu çal demiş Sevim Mümün. Orospu Cevriye'de güzel şarkım var oynamak için, ne karamelası. Cevriye nerede? Orospu Cevriye nerede? Buradaki insanlar delirmiş Ali. Paralyalara gidiyorsun. Dünyanın en güzel beachlerinde şey yok, belediye izin vermiyor, bir şey yok, bir tuvalet var, kimikes tuvalettes, bir simit bir su bile alamıyorsun, yok. Ondan sonra organomeni paralyaya gidiyorsun, hiç para ödemiyesin. İki tane staplostra tut, üç tut, en önde yattım dün, bir kişi gelip de bir şey içer misin diye sormadı. Bir garson gelmedi başıma. Hayret ettim, nasıl bir yer burası, nasıl bir yer burası, hayret ettim yemin ederim. Bizim orada gidin bakalım Fener'e. 5 dakikada geliyor vallahi. Daha oturmadan, havlunu çıkarmadan garson geliyor başına dikiliye. Kisaparete. Kisaparete.

Bıra herkes bir merakta, kimle gittin de kimle gittin bıra, yalnız gittim diyorum, kimse inandıramıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ünlülerin de özel hayatını herkes çok merak ediyor.

Gürkan Nesli'nin oğlundan, Gürkan Kadaşı'ndan, Necdet abisinden şaba. Elakisti katanal üsümiden demek orada. Güzel dilmiş diyor, Alimoğlu'ya yolladım fotoğrafı, canın istedi değil mi? Onlar iki tane üst üste. Hiç ne kılçığı var, ne kafası var, ne kuyruğu var. Gördün mü, kuyruğunu bile kesmişler. Vallahi billahi hayatımda yediğim en ucuz levrekti. En lezzetlisini yedim diyemeyeceğim. Çünkü lezzetliydi ama üzerine şey koymuşlar. Kekik koymuşlar. Herhalde burada öyle yiyorlar. İtalyanlardan öğrendiler herhalde. İtalya'da balın üstüne kekik mi koyuyorlar? İlk defa gördüm böyle bir şey. Aa sen. Tatlı cevriye nerede? Efendim Gökmen bizim balıkçımız. Ne de olsa bizim balıkçımız. Gökmen Yassıköy'de büyük balıklar, küçük balıklar, levrekler, somonlar, momonlar, ne isterseniz. En uygun fiyatlar dememize gerek var mı? Yok tabii ki. Gökmen'de, Yassıköy'de sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektriğin bitişinde. Hele hele Saganaki garidası ve tereyağlı garidesi bir başka güzel. Bir başka harika. Gökmen ve Just Green temizlik ürünleri, bunlar EcoCert sertifikalı. Bunlar doğal ürünler, doğal temizleyiciler. Efendim bulaşık deterjanları, renkler veya beyazlar için özel deterjan, yumuşatıcılar, paraben, maraben, koruyucu, moruyucu, yapay aroma verici yok. Hepsi doğal, EcoCert sertifikalı, bembeyaz ambalajlarda. Just Green, yani Just, J-U-S-T, Just diye okunuyor. Just Green ürünlerini bakkal ve marketlerden ısrarla isteyiniz efendim. Besteden sana kefalı levrek için demiş. Ha? Fahin Tuzlacı, ne kefalı be ya? Ne kefalı, böyle kefal mı olur? Al fotoğrafını yollayayım sana. Kefal, Allah'ım yarabbim.

Tavuğun en güzel yeri gerisiyle derisi, balığın da kafasıyla kuyruğu diyor Alimolla. Ben temizlemeye çok üşeniyorum kılıç kılçanı mılçanı. Bir de şimdi özel beyaz sarımsak soslu bir kefalonya dana eti yapıyorlarmış fırında patatesle beraber. Adam dedi ki bunu da tavsiye ederim dedi. Bakalım, onu da denemeden gitmeyeceğim buradan. İnşallah. Efendim, SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papakya alım, satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, enflasyon uygulaması ve ödemesi, devlet harç bulu, para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Sinan B. Soft'ta tüm fatura ödemeleri, elektrik, telefon, vergi dairesi, su faturaları, sigorta, EFKA, OGA, ELGA ödemeleri daha başlayacak yakında. 10-16 Gümücü'ne de Sofucal Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında sevgili dostlar. Kör olası çöpçüler, Taraşmanlı'dan günaydın Gürkan abi demiş Utku kardeşim. Utku yavrum. Ya Utku.

Süledin mi bana bir şeyler, dinleyemedim bir süre seni Gürkan abi demiş Ahmet. Süledim be, az önce süledim sana bir şeyler. Ne süledin dersen hatırlamıyorum çünkü. Çünkü buradan buzdolabının sesi geliyor. Nasıl çalışıyor bu buzdolabı da, mübarek buzdolabı vallahi billahi. Efendim şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Keletir ya zambır zambır, keletir ya lombur lombur. Her gördüğün yata binme sonra inemezsin demiş Hasan, binmedim zaten. Atlim çok acayip bir şeydi yalnız.

0: abi hatırla Gürkan abi, merak ettim şimdi demiş. Ahmet sen beni sen şimdi yeni çıktın. Sürpriz yumurtadan Kinder'den çıkan oyuncak gibisin. Sen bana sponsor olmazdan önce hiç bana ne yazmardın ne bir şey, sen dinler miydin beni? Dinlerken ki sen beni bana niye yazmazdın şey yapmazdın? Sen bilir miydin beni sponsor olmaz, bana sponsor olmazdan önce? İyi bak, nazar değilmesinler, değdirmesinler sana demiş Utku.
1: Otosender DJ'lerinden şanlı.
0: Utku. Sen tanışmadan mı kalıyorsun, köye gitmiyor musun be kardeşim? Sen niye buradasın be Utku? Bıktıracaksın insanları. Yapmasan öyle sen be. Gelsene sen evine be, Karaköy'e gelsene be.
1: Fotosender DJ'lerinden.
0: Bak Hüseyin'in kızanı seni bekliyor. Neydi onun?

0: oynamana, gebekini salla bana, şu fakiri alayım sana.
1: Benim seni tarlada dinlediğim kadar kimse dinlememiştir. Anam kızardı tütün kırmağı bırakınca. Kartlarını ellerle nasıl yazaydım demiş Ahmet. Ne derdi anan? Bırak o Gürkan'ı. Onun keyfi yerinde kölgede zambır zambır langır langır yaptırıyor. Sen işinden kalacaksın. Kır bakayım tütünleri. Mi derdi? Ben yazın buradayım. Taraşmanlı'da demiş Utku. Allah sabır versin Taraşmanlı'ya. Allah Taraşmanlı halkına sabır versin. Amin. Amin. Çok amin. Çok amin.

Aynen öyle Gürkan abi. Gürkan abi. Anam diki dikitriya gibi. Magirazlık yaparken dinleyemezdim sade demiş. Ahmet nerede magirazlık yapardın? Ne oldu be? Bugün Haşim yaşım yayında yok mu Utku? Bana yazıyorsun durmadan. Sen bu Just Green içine yeni mi girdin Ahmet? Just Green. Anıl günaydın Gürkan abi demiş. Aga Kefalonya yaya mı?

0: Arabayla 9 saat 42 dakika çıkarıyor. Yürüyerek git seçeneği yok. O da yürüyerek gidilmeyeceğini biliyor demek ki.
1: Gelin damara gelin.
0: Diğer park yeri olarak ayarlı sistemi bilgilendirme bulun. Efendim arabayla 9 saat 42 dakikada gidebiliyorsunuz buradan İskeçe'ye.

0: Demiştim ya, Blues Brothers'ta Melissa Sapes, Kane Stasi'de şeftim. Yeni girdim, senle birlikte büyüyeceğiz demiş Ahmet. İnşallah Ahmet'im. Ya demiştin Blue Brothers'ta Melissa Sapes'te Kane Stasi'de şeftin. Ben Blue Brothers'ta geliyordum, Kane Stasi'ye de geliyordum. Melissa'ya da geldim. Sen beni yakından, ben seni yakından görmedik mi birbirimizi? Hasan. Nasıl açtınız mı tavernayı? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kim bunlar be?
1: Ne bileyim, koca Türk kahvesi gibi her yerine sayılır.
0: Anacım, Bulgarlar Bulgaristan kuyruğuna bak, sırasına bak. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Yandı gene Fener sahilleri. Çıkın çıkın çıkın çıkın Eora'ya gidin. Eora Beach Club. Eora Beach Fener'de. Sandviç var, pizza var, pide var. Club mlap. Çok güzel dana bifteği var. Dana burgeri. Burger. Hamburger. Hamburger. Harika hamburger var. Max günaydın demiş. Hangi Max? Bizim Max mı? Max Aydan, Max Yort, Max Salata çeşitleri mi? Eora Beach Fener'de. Kamos, kamos oluyor bugün. Hamos oluyor. Gördün mü Gürkan abi, bir çocuk Almanya'dan Selanik'e 72 günde yürüyerek gitti. Ben arabadan üşeniyorum demiş. Aykut, ne deliler var be Aykut'um. Bana söylüyorlar, soruyorlar, yalnız mı geldin diyorlar. Şeye diyorlar, Kefalonia'ya diyorlar. Uçakla burada araba kiraladım. Ne deliler var. Dün marketten çıktım. Bir tane genç bir çocuk yaslanmış oraya demirlere, telefonumun şarjı bitti diyor. Argostoria'ya nasıl gideceğim diyor bana İngilizce. Benim de İngilizcem maşallah çok güzel. Dedim my friend dedim, sen dedim bu respitler misin dedim. İngilizce ve respite ne dediğini sadece ben biliyorum, siz bilemezsiniz. Yes dedi. İçimden dedim vay ne hayvanlar var bu dünyada. Sen dedim nereden geliyorsun dedim. İngiltere'den geliyormuş bisikletle.
1: Söz.
0: İngiltere'den geliyorum dedi. Nerede yatıyorsun, nerede kalkıyorsun dedim. Nerede bulursan dedi. Anywhere dedi, anywhere dedi. Ben gelirken valizi yerimden zor kaldırdım. 3 çift ayakkabı aldım, 2 çift terlik aldım, 6 tane mayo aldım. Yemin ederim getirdiklerimin 4'te 0.5'ini giymedim. Vallahi billahi çok büyük hayvanlık etmişim, bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Niye o kadar çok şey aldım bilmiyorum. Kardeşim dedi, abi dedi, sen orada

0: Mankenlik yapacak. Ben dedi mankenlik ajansına mı yazıldın? Ne yaptın dedi. O kadar hepsi de marka, hepsi de ütülü mütülü. Sanki burada insanlar çocuğun üstünde bir tane tişört var bir görseniz. Bedava verseler almazsınız. Dün konuştum. O İngiliz'in üstünde. Bir kırışık, buruşuk. Bir ayakkabılar var. Bay bay bay.
1: Satmacım. Söz vermiştim.
0: İçimden dedim Argostoli seni ne yapsın? Ya, ne yapacaksın dedim Argostoli dikendime dedim. My friend dedim buradan dedim al dedim. Aşağı doğru yol dedim 19 kilometre iç dedim. Sağa sola bir yere sapma dedim.
1: Çektirecek.
0: Hep İngilizce anlattım bunları. Artık ne anladı bilemiyorum nerelere gitti. Powerbank'ının da elektriği bitmiş dedim. Gir markete dedim. Tak fişe biraz. Çalıştır. Senin dedi powerbank'ın yok mu dedi. Aa dedim ben dedim niye vereceğim şu buna powerbank'ı powerbank bu dedim. Benden ne istiyor acaba dedim. Bindim arabaya ben. Gittim Andi Samoz Beach'e. Neyse şuradan da şuraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da seni dinliyorum diyor Utku yaşa yaşa Hambar'da beni dinle istediğin şeylere cevap veriyorsun istemediklerine vermiyorsun yalnız Haşim diyorum bugün yok mu diyorum Haşim abin dinlemiyor musun onu diyorum gördün mü Gürkan pardon onu okudum Aykut'un yazdığını bir akşam siz ve grubunuzu bekliyorum. Açtık abi açtık hayırlısıyla demiş Hasan. Biz ve ekibimiz geleceğiz bir akşam. Canlı müzik olacak mı? İngilizce bisiklete bike deniyor demiş Utku. Bak Utku bile bile. Bicycle deniyor. Bicycle. Bicycle. Beden versen doldursun ne olacak? Versene doldursun ne olacak yani demiş Mike Tuzacı. Gördün mü sen Levre? Ha? Bırak şimdi bana. İngilizleri zaten ben şeyci ırkçı dilim ama pek İngilizleri sevdiğim söylenemez. Sevmiyorum İngilizleri pek ben. Hopa! Onu sabunla yıkasan sabununa zarar çıkmaz. Kim kaç gündür o yıkanmamış, banyo yapmamış. Sabunun biter onun kirleri bitmez. Ta İngiltere'den gelmem ne deliler var bura. Bura kar kış yollarda orada burada taz buraya gelmiş bura. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Allah bilen deli baş insanlar var. Deli baş demeyelim işte öyle değişik insanlar var. Olacak tabii o olacak. Sen işte acıları getireyim demiş Hasan. Bülent Ersoy'u getirebilecek misin? Bülent'i getir. Bülent Ersoy'u getirin.
2: Bahçedenin bağımlar. Bahçedenin bağımlar o.
0: Kafasız kuyruksuz devrek olmaz demiş Ali Molla. Hiç zengin hayatı yaşamamışsınız bu dünyada. Hiç sosyete hayatı yaşamamışsınız bu dünyada. Kafasız kuyruksuz kafasız bacaksız insan da olmaz. Senin kafanı bacaklarını keserlerse al kafasız bacaksız bir insan sana. Abacım niye Levrem kuyruğunu kesmişler kafasını kesmişler. Niye başka balık olur mu kafasız kuyruksuz? Bütün balıkların benim bildiğim kafaları kuyrukları var. Kuyruğunu belki kuyruksuz balık vardır ama kafasız balık yok. Ve kafasız insan var ama balık yok. Kafasız insan arasan çok çok amca. Saat kaçta vereceğim bugün demiş Gökhan 12'de. 12'de hatırlat bana ama saat ne çabuk 12 olmuş. Vay vay vay vay. Hellas prefabrik. Prefabrik alanında fark yaratıyor. Onlar bu işi Keşan'da başladılar. 15 yıllık tecrübeyle hizmet veriyorlar. Şimdi Yunanistan şubesiyle sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun. Çok güzel durumda, iyi durumda size harika kısa sürede evler yapsınlar. Dayanıklı evler, depreme dayanıklı, ısı yalıtımlı, harika yaşam alanları, harika fiyatlarla Hellas Prefabrik Instagram'da sevgili dostlarım. Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller bizde diyorlar onlar. Gidin ziyaret edin konuşun onlarla sevgili dostlarım. Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometrede ayrıca bu panellerle yapmış oldukları şeyler muhteşem. küçük yaşama alanları, konteynerlar muhteşem. Kafasız kuyruksuz devrek olmaz. Bu Lagokefalos galiba demiş Ali Molla. Fakirler sizi ya. Fak fakirsiniz. Fak fakir. Sizi fak fakirler sizi ya. Trakya seni ve Bülent ablayı bir arada kaldıramaz demiş. Faik Tuzlacı. Utku. Sesli mesaj gönderme işe gibi bağırıyorsun, kulaklarım çınlıyor.

dün şarj kablomu sabah da söyledim. Dün şarj kablomu Powerbank'ın şarj kablosunu Type-C'den Type-C'ye evde unutmuşum. Yok, pilim azaldı, %9 kaldı. Powerbank'ım yanımda, şarj kablosu yok. Marketten çok güzel fiyata şarj kablosu gördüm, 6.90. Pes pembe. Şimdi önümde duruyor ama nasıl bir pembe? Toz pembe derler ya, vallahi billahi toz pembe. Kasiyer kıza dedim alo kroma o tiye ki kipera dedi. Dedim roz eki roz. O yok kroma takine to roz dedi. İne politiz mi oraz dedi. Kadın da benim gibi afası ya kız da. kırmızı mayondan çok yakışacak dedi. Mayon da kırmızı dedi, çok güzel set olacak dedi. Ondan sonra aldım. İsteyene merak edene çekeyim, fotoğrafını yollayayım. Ama nasıl bir toz pembe? Yok böyle bir şey, böyle bir pembe yok ama çok mu güzel, çok yumuşak bir maddeden üretilik. Vallahi bile 6.90'a süper bir fiyat yani. Yoksa kuruşta alasınız bu fiyata bulamazsınız. Bayağı da uzun, bakayım 1 metre var. Hadi bakayım, bak. Bak, parmağımla tutayım, öteki omuzuma kadar geliyor bak. Vallahi billahi sen. Az sen kefalon ya da her şey ucuz. Her şey ucuz. Her şey ucuz, ben burada kalayım artık.

Aç yufkaları aç. Trakya yufka şeker gibi yufka Rıdvan Feyiz şekerim Trakya yufka. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde böreklik yufka. Trakya yufka aç yufkaları aç yufkaları aç yufkaları. Trakya yufka böreklik yufka. Aç aç. Bir kere denedikten sonra sürekli canınızı isteyecek zaten. Sürekli bu yufkalarla bu yufkalarla börek yapmak isteyeceksiniz. Güner en alakalı değil, yeni mesajlara bakalım. Sevim Boğazi mutlu hafta sonları demiş. Hüseyin Bircan Kalimera. Günaydın Gürkan, Bulgaristan'dan Yunan'a giremiyoruz. 15 kilometre kuyruk var. O ilaçlamayı nasıl iş kaldırsalar ya. O ilaçlamayı nasıl iş kaldırsalar ya demiş Erol Kadir. Neresini ilaçlayalar? Güler Hüseyin günaydınlar demiş. Özsol Mehmet Özcan Farsos'tan günaydınlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum demiş. Günaydınlar. Hasan Şerif Ali Kahveci günaydın. Turgut Kurt günaydın. Günaydın günaydın. Mehmet Hüseyin Agama günaydınlar. Emin Ferrioğlu günaydın. Zehra Emir Zekeriye günaydınlar efendim. Muzaffer Semra günaydın. Hüseyin Yoluç günaydınlar. Günaydınlar günaydınlar günaydınlar günaydınlar. Ella ella ella ella. Çiğne haşlamaları çıkar, gömler çıkar entariyi. Çıkar. Çıkar. Nurgüller'in eğlencesini kaçırmayın. Çok güzel bir eğlence. Orkestra grup ekstra eşliğinde Ezdi Zan Esma ve Nurgül düzenliyorlar bunu sevgili dostlarım. Sponsorlar çok, hediyeler çok, mükemmel, muhteşem hediyeler var gerçekten. Nurgül bu işi yapacak. Nurgül bu organizasyon içini de yapacak. En kısa zamanda erkekler gecesini de Nurgül'e vereceğim. Erkek erkeğe bir eğlence yapacağız. Biz bize diz dize köpük köpe kılıç kılıç kalkan ekibi olacağız. Kılıcı keskin olan kazanacak. Kılıcın en keskin olanı kocaman kılıç Büyük İskender'in kılıcından hediye edeceğiz. Büyük İskender'in kılıcının aynısını hediye edeceğiz eğlencede biz. Nurgüller'in eğlencesi Posidonio Palas'ta 26 Haziran'da sevgili dostlarım. Yemekte tavuğun her çeşidi var ama ben sizlere dolgulu bifteyi tavsiye ediyorum. Her türlü salata çeşitleri, ikramlar, masa dop dolu olacak. Alkolsüz içecekler var ve onun yanında ne var? Onun yanında da sen buraya bana da USB'ye bas. Onun yanında da sonra yemekten sonra her şey bittikten sonra çok güzel, muhteşem öksürük tuttu beni. Şey var, kahve var. Türk kahvesi ikramları olacak Şenol amca. Elasteden şaba şaba şaba şaba perihom. Kalkan kılıcı mı? Kalkan kılıcı mı vardı dostum demiş. Ha? Ne olmuş be? Ne yapıyorsunuz orada, hepiniz dinleniyor musunuz be? Kalkan kılıcı mı be? Bu be dostum demiş. Ne olmuş be Seden? Haydi Seden. Bugün cumartesi. Cumartesi pazardan İskeçe'ye gidenler kuru kasaptan geçsinler. Leoforos Stratı 14'te et alsınlar, köfte alsınlar, sucuk alsınlar, büftek alsınlar, müftek alsınlar. Her şeyi alsınlar. Ve Perihom'dan 5 euroya sarma yapma makinesi alsınlar. Trak trak trak trak. Uğraşmayın sarmalarla. Koyun yaprağı, koyun içine trak trak çekin bırakın, oldu sarma bitti. Haydi. Ve Perihom'da inanılmaz fiyatlar yaz boyunca, sezon boyunca. Efendim güveç, kapaklı. Sadece 13 euro 38 santim. Tost makinesi beyaz 750 watt 15 euro. Aplostra çamaşır sereceği 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane 38 euro. Alın yelenin, alın yelenin. Kaliteyi uygun fiyata alın. Perihom'dan alın, Perihan'dan alın. Şenol amcasından şaba. Türkiye'li Şenol amcasından şaba. Az önce dedin ya kalkan kılıcı, onu diyorum dostum demiş. Kılıç kalkan ekibi. Kılıcı keskin olan kazanacak.
kalkan ya da kılıç balığı var mı arada demiş. Alimonla. Geleceğim sen. Biz bize diz dize kılıç kılıca köpük köpeğe partisine. He? Köpükte fışkırtıracağız. Bütün havuzu köpük dolduracağız. Dolacağız içine, atlayacağız içine havuzun. Havuzun. 1.90 bizde, 1.52 Bulgaristan'da. Yüzlerce araba var demiş Murat Bekir. Benzinle ilgili. O yüzlerce araba benzin kuyruğu değildir. Buraya gelen, denize gelen Bulgaristanlılardır.

0: Hasan. Hygiene servis eline çizgili tişört giymeseni olduğundan daha şişman gösteriyor. Eline çizgili tişört giyme.
1: Osman arkadaşlar.
0: Necda Yılmaz kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim, size de kolay gelsin, hoş geldiniz. Kuyruk çok fena, çok uzun Bulgaristan kuyruğu demiş dinleyicimiz. Ben gideceğim tarla sulama, eğlenceler bitti demiş Alimoğlu. Ama eğlence biter mi? Biz eğlenceyi tarlaya getiririz. After party yapacağız senin fasulye tarlasında. After party devam edecek sabaha kadar. Geleceğiz fasulye tarlasına. Beraber sulayacağız. En iyisi boruyu tutturacağız. Bekim borusunu. Süleyman Erste'yi tutturacağız en iyisi. After party, after party. Kopteri, kopteri, kopteri, kopteri. Ama bizim kızlardan neyimiz eksik? He? Fazlamız var, eksiğimiz yok. Efendim, Kalfa Pastanesi'nden profiterol veriyorum. Kalfa Pastanesi. Ne sorsam acaba? Ay ne sorsam bilemedim. Ay ne sorsam bilemedim.

Son Duran, çok teşekkür ederim. Son Duran sevgili dostlar. Yıllardan beri Gümüşhane'de mühendislik yapıyor. Gümüşhane'nin herkes, hepsi Son Duran'ı iyi biliyorlar. Yakından tanıyorlar. Son Duran. Belki bilmediğiniz bir şey var. Son Duran'da çok güzel satılık daireler var. İdadiye İlkokulu yanı mahkeme binası yanında 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler var. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteyi ön plana çıkarıyoruz diyorlar. İlgilenenler bize başvurabilirler, ödemelerde kolaylık da sağlıyoruz diyor. Sonurla iletişime geçebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve Şapçı'ya girelim. Şapçı'da kalalım ve sizlere DEVA diyelim, danışmanlık ve sigorta bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, araç devir işlemleri de yapılıyor. Vatandaşa hizmet için varlar. Papadima 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında sizlere hizmet veriyorlar. Gümüşhane'de Espresyonist'in yanında Rosalim Butik var. Rosalim Butik'te her türlü günlük kıyafetler, abiye kıyafetler, düğün kıyafetleri, nişan kıyafetleri var. Rosalim'de takılar var, işte ayakkabılar var. Rosalim sizi baştan ayağa giydirsin sevgili dostlarım. Espresyonist'in yanında Gümüşhane'de tam köşede, eczanenin yanında Rosalim'de hizmetinizde sevgili dinleyicilerim. Ve Haşim Alüminyum Demir Doğrama işleri. Alüminyum demir doğrama deyince Haşim aklınıza gelsin. Alu PVC, pencere, kapı, cam sistemleri, balkon demirleri, demir işleri. Alüminyum PVC kapılar, camlar 25 yıllık tecrübeyle. Angelidis'in karşısında hizmet veriyor sizlere. Angelidis'in karşısında, eski Zamoskars'ın olduğu yerde Gümürcüne'de. Pembe dedik ama pembeyi size aktarmadık sevgili dostlar. Aktaracağım şimdi.

Pembe Ayşe Hanım, Pembe Düşler, her türlü süsleme işleri, Marinaki 4'te Şapçı'da Anayolda Barakan'ın karşısında, söz nişan düğün süslemeleri, Bindallılar, mendil, yelpaze, mum, ne isterseniz, kına hatıraları, yeni doğan setleri, bekarlığa veda ürünleri, Marinaki 4 Şapçı Anayolda Barakan'ın karşısında, Pembe Düşler Ayşe Şapçı ve civarına hizmet vermeye devam ediyor. Haydi yarim eylemeli neylemeli. Amca senin...

0: Teşekkür ederim. Bir torba eksik erzak geldi ama getiren kişi çok memnuniyetsizdi demiş. Enişleri.
1: Haydi geçti.
0: Buzdolabına koy, bozulmasınlar, buzdolabına koy.

Benzin için gelip gitmesin, gelip gitmeyin, kar filan yok. Yaptığımız karı yolda yaktık demiş Murat Bekir. Ha alın bir tahta gidin gene. Gidin gene bir tahta Bulgaristan'a benzin alma. Ha çok iyi olmuş. Çok memnun kaldım. Ha gidin gene Bulgar'ın benzininden koyun.

Hakikaten hafta sonu. Gündüz benzin koymaya gitseniz, gece yarısı koyarsanız benzininizi, değiştiresiniz yağlarınızı Bulgaristan'da. Ya bu böyle gündüz gidiyorsunuz.

0: Έλα πάμε. Kuru kahveci Nihat Şapçı'da. Harika kuru kahveler. Nihat etiketiyle artık Karaçanlar'da da bulabilirsiniz sevgili dostlar.
1: Sabah sabah sabah.
0: Kuru kahveci Nihat'ın kuru kahvelerini. Hadi repedia, pamı repedia, şaba şaba şaba repedia. Kuru kahveci Nihat ve ekibi. Uzun yılların tecrübesi, tam 48 yıllık tecrübe Nihat abi. Şimdi oğlu Hakan'la beraber bu işi yapıyorlar. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Şapçı'da hizmetinizde, Şapçı'nın tam merkezinde, Etiki Bankası'nın bitişiğinde. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Aydın Mehmet burada pahalı demiş. Ne pahalı? Yağ değiştirmek mi? Şaba şaba şaba şaba. Ay derebez ya. Hoppa hoppa hoppa hoppa. Efendim. İki tane dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Çukur Kahve'nin karşı köşesinde. Eski Asat Orhan'ın olduğu yerde. Son durak kara toprak dediğimiz yerde hizmetinizde. Günaydın Gürkan abi, yayınlar Frankfurt'tan demiş. Gökhan Karali Frankfurt'a sevgiler saygılar. Hoş geldiniz sevgili dostlarım, hoş geldiniz.

Ela, Yasha. Zumpa, zumpara, zumpara. Hoppara. Soru İlhan kaç kere Şenol abisinden şaba diyor demiş. Kaç kere dediğini bilene ver hediyeleri demiş. Kalfa Pastanesi'nin hediyelerini. Veriyorum efendim Kalfa Pastanesi'nin. Çok basit bir şey soracağım. İlk önce cevabı gönderene vereceğim. Kalfa Pastanesi'ni meşhur eden ürün ne? Kalfa Pastanesi neyle meşhur oldu? Neyle ünlü oldu? İlk doğru cevabı verene profiterolü veriyorum. İlk cevabı verene, doğru cevabı verene profiterolü veriyorum. Ela Şaba. Şaba Öza. Ne alaka kale, git tişört var, gri tişört var üzerimde, manyak demiş Hasan. Çek bakayım yolla, kameradan baktım çizgili gibime geldi. Yanlış mı gördüm ben, kamerada başkasını mı gördüm senin yerine? Bakayım. Dükkana da giren çıkan belli değil. Giren çıkan da belli değil bu dükkana da. Bu kasaba da giren çıkan belli değil. Elif ablam lokum demiş. Elif ablam profiterolü kazanmış. İlk önce Elif ablam gönderdi WhatsApp'tan. Emine Kır lokumuyla demiş. Nurten ablam kalfa lokumuyla demiş. Gökhan Karali lokum demiş. Ve lotus kremalı şeyi de Nurten ablama verdim. Tamam, bitti. Çok yazan oldu. Çok teşekkür ederiz. Efendim Elif ablama profiterolü verdim. Afiyetle gidip yiyebilirsin. Lotus rüyasını da vay bıra yazana anacım. Bu ne be? Aba bu ne be? Sucuk lokum demiş Tekin. Aklında fikrinde sucuk lokum var. Sucuk lokumuyla hiçbir zaman ünlü olmadı Tekin. Kalfa Pastanesi. Normal lokum, sucuk şeklinde değil lokum. Senin aklında fikrinde sucuk lokum var galiba. Ya ne? Nurten ablama da şeyi verdim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize veremediğim için üzüldüm. Çok yazan oldu. Faik lokum yazmış, pustiya yapma demiş. Zaten sen ilk önce yazsan da sana vermen niyetim yoktu ki. Sana zaten vermeyecektim ki.

ya. Neslihan'dakici sütlü baklava demiş. Tövbe bismillah. Herkes lokum derken bu sütlü baklava demiş. Ben de teşekkür ederim. Affet deyin, keşke mümkün olsa da hepinize verebilsem. Amca bana ne vereceksin demiş Gökhan Karali, sana Konstantinos'un sucuk lokumundan hediye ediyorum. Ah, bilem kadar. Ancak gözün ondan doyar senin. Evet, bilem kadar. İçi bol cevizli, düz duvara tırmandıran sucuk lokumlar Konstantinos'da. Harika, şeker hastalarının şekerini çıkarmayan helvalar Konstantinos'da. Kiria Konstantinos'un kendi elleriyle yapmış olduğu Glicato Kutaylı Konstantinos'da. O Ella Konstantinos. Hüseyin Aga'nın kavurduğu kuru yemişler. Fındık fıstık. Hüseyin abinin yapmış olduğu Olikis Alessios. Portakallı, kakaolu, sade tayin. Konstantinos'da. Korumalı, korumalı. Biliyorum zaten vermeyeceğini demiş Faik. Bilesin de niye yazdın lokum diye. Çok teşekkür ederim kardeşim demiş Nurten ablam. Ben de teşekkür ederim sizlere. Bela vursun senin. Bela vursun düşmanların kafasına. Ataberk Melele lokum demiş. Ama arkadaşım olmadığın için mesajın şeylere gelmiş. Etim atalara gelmiş Ataberk. Instagram'a.

Aba bu makine. Vay ne sessiz çalışıyor 30 senelik makine. Rula bana boşuna demedi bunu bu dedi. Öteki makine neden daha güzel dedi. Vay mileye sen. Bura ne sessiz çalışıyor bura.

Bunlar bu çok hızlı döndürüyor çamaşırları. Benim makine löp löp löp löp löp. Böyle düşürüyor yukarıdan aşağı. Bu çok hızlı döndürüyor. Renklileri, renksizleri hepsini bir araya koydum. Donlarımı, fallerimi, çoraplarımı. Hepsini bir araya koydum, pijamalarımı. Gece çok soğuk oluyor burası. Akşam Sami'den geldim. Sami sıcak. Anam burası 17-18 derece. Vallahi billahi ne güzel yükseklerde kalıyorum, ormanlık, dağlıklarda kalıyorum. Akşam serin.

zaten benim çamaşırlarım kirli olmaz ki. İsa İsa şeyi çıksın, ter kokusu çıksın ki benim tenim de gül gibi kokuyor maşallah. Biz mübarek insanlarız, bizim terimiz bile kokmuyor. Biz ünlülerin. Nurgül'ün zamazingolarına bile ihtiyacım yok. Hiç almadım onu yanıma zaten, kızdın Nurgül'e. Bir kene için yorgan yattım. Nurgül'e kızdım, almadım Nurgül'ün zamazingosunu. Abi zaten Faik Agam kazansa ne olur? İskeçe'den buraya kadar 10 tane profiterol parasını benzine verecek demiş Enis. He işte. LKM demiş Hasan abim saat 12.28'de. Çıkın çıkın gidin alın. Fiyatı ne kadar bilemiyorum ama çok güzel bir şey. Efsane bir lezzet sevgili dostlarım. Abi kazananları tebrik ederiz. Bugün saat 17'ye kadar ya da önümüzdeki hafta 9-19 arası istedikleri saatte geçip teslim alabilirler. Bugün saat 5'e kadar ya da pazartesinden itibaren 9 ila 7 arasında istediğiniz saatte geçip alabilirsiniz. Elif abla. Eğer ne zaman gerçek geçeceklerini bize bildirme ihtimalleri varsa taze olması açısından ona göre ayırırız. Çünkü gün içinde tükendiği için tahtalar herhangi bir sorunla karşılaşmasın. Sana ve katılan tüm dinleyicilerine teşekkür ederiz. Herkese güzel bir hafta sonu dileriz demiş Kalfa Pastanesi. Nurten abla, Elif abla, ne zaman geçersiniz, ne zaman gidersiniz? Yazın bakayım bana. Biz ünlülerin ayıptır söylemesi o su bile kokmuyor. Biz ünlülerin o su bile kokmuyor. Bak şimdi mikrofondan üfüreceğim, her yeriniz gül kokacak. Çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok çok. Enis vermeyeceğini biliyorum, ondan yazdım demiş Faik.

0: Sen onları kendi donlarından karıştırdın galiba Gökhan.
1: Düğün dernek yapayım. Para param olsa yeni mahalleye varayım.
0: İskeçi'de profiterol yemeğini S nokta noktalar demiş Faik Tuzacı. Ne olmuş? Ali Molla Molla Ali Autokinisi her sınıf ehliyeti veriyor. Yumuşak G sınıfı ehliyet bire veriyor. Ali Molla Molla Ali Autokinisi sevgili dostlarım. Nerede? I Love You Komoteni Gümüncüne'de 8 ortak onlar. Ve her türlü ehliyet için gidebilirsiniz. Ayrıca otomatik vitesli arabaları var. Otomatik vitesli arabada ehliyet almak için de Autokinisi Ali Molla Molla Ali'yi seçin efendim. Seçiniz efendim. Seçiniz. Ya Sure Gürkan abi ne yapayım demiş Aliço. Eller Aliço. Bu isera gorimu Aliço. Niye üfürüyorsun be manyak? Sarımsak koktu dükkanın içi demiş Leblebi Hüseyin Agam. Abi hafta sonunuz mükemmel geçsin diye size çof çof ya çof çof diyorum sizi çuf çuf çoca gibi. İyilikte yaramıyor. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Bu mikti de eko da yok. Eko veremiyorum. Çuf çuf çuf

0: Amin, Allah kabul etsin. Binlerce kişiye çufçufluyor. Bah ne kuvveti nefesi var çufçufçu hocanın. Bıra bıra bıra on binler toplanmış kendini çufçuflatmak için hocaya. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Hiç bilmiyorum ki, gidemesem de yine teşekkür ederim. Başkasına aldırsam olur mu demiş Elif ablam. Olur canım. De Ali'yi yolla, işçi gücü yok. Gitsin alsın, hem kendini alsın hem sana alsın. Ha? Ali Molla'yı yolla Ali. Çabuk bakayım teyzeni. Teyzen mi, halan mı senin? Çabuk bakayım git kafa basansın bir hediye profili ol. Kendine de nasıl olsa sende para nasıl olsa Kefalonya'da balık. Kefalonya'da neydi o balığın adı, levrek, sende para. Git bakayım al. Ha bakayım. Ha bakayım Ali. Hakikaten Ali Molla, bugün geçi ver, alıver sen. Saat 5'e kadar açık bugün onlar. Bak siz de çok beğeneceksiniz profiterolü. Bak nasıl bende ticaret kafası var. Bir profiterol hediye, bir tane talih alacak. Bir tane de lotus krema dolgulu bilmem ne alır. Biraz da lokum alır. Ali Molla Molla Ali. Kestene bamalak gezleri malaka kulaklıkla dinliyoruz demiş Mike Tuzlacı. Ama çok iyi gelecek. Hafta sonu mükemmel geçecek. Çuk çuk çuk. Çuk çuk çuk. Mükemmel geçici hafta sonun. İyi valla açtık kalakörünü. Sözden o hayırlısıyla demiş Ali Çok. Ali Çok Kefalonya Zakintos'a gel. Gel Ali Çok gel. Bankada hediye varsa giderim demiş Ali Molla. Nasıl yani? Ne bankası? Doğru söylüyorsun demiş Elif ablam. Ali hiç aklıma gelmediydi demiş. Ali artık almak farz oldu Ali. Asmadan gel, asmadan, asmadan gel. Vay, ben bu makineyi götürsem mi giderken? Bu zaten 30 senelik bu şey. Bu artık tarihi eser olmuş. Bunu müzeye koyacağım, bunu Mine Müzesi açacağım bundan ben. Vay enik unu nasıl yıkıyor bakın, şaldır şaldır, hiç sesi de çıkmıyor bak. Bir de 1400 devre kadar devri var. 30 sene önce 1400 devreyle yıkayan makine mi varmış? Allah Allah. Ben 1000 devre koydum. Hatta indireyim onu, 900'e koyayım. 1000 devir çok değil mi?
1: Arkadaşlar da karacanlar geçtiniz ya.
0: Düğmeler yine Almanca. Bastım sıra önüne gelen düğmeye bastım. Anladımdan dil Almancayı. Ein aus yazıyor. Düğmeye başlattım. Dur başladı demek herhalde. Ein aus'a bastım, başladı şey. Aynur abla. Çekirdeği salıverdim. Bir profiterol bana da gideyim demiş Ali Molla, işte dedim ya, bir profiterol de sana kalmadı. Ama sen kendi paranından alacaksın. Ama artık sana bir profiterol ne koyarsan, profiterol fabrikası açarsan istersen. Çekil.

Programdan hemen sonra plaja mı insem azıcık dinlensem mi diye karar veremedim. Dışarısı çok sıcak. Şimdi arabaya kadar çıktım. Arabada tişörtüm vardı. Üstümdeki tişörtü makineye attım, onu giydim. Benim epilasyonu da yapmam lazım. Bacaklarımda, kollarımda hep kıllar çıkmış. Ben önce epilasyon yapayım, ondan sonra gideyim plaja. Olmaz böyle. Reyhanı, Reyhanı, Reyhan. Reyhanlar kuzu. Bugün hafta sonu, cumartesi, kim ne kalabalıktır plaj.

Nasıl da canım istedi diye Aynur ablam. Vallahi bak şimdi canınızı da istettim ya. Almanya'dan, Almanya'da olmaz işte, hiçbir şekilde olmaz. Olsun, orada daha güzel profiteroller var, oradan alın bir tane yiyin. Oh, artık abim de yiyebilecek eve geldikten sonra. Ben çarşamba Sankinthos'a geçeceğim, abim de eve gelecek. En azından ben de sizin kadar mutlu oldum, yemin ederim. Sizin kadar mutluluk olamasam da, çünkü o bambaşka bir mutluluk sizinki. Aylardır o kadar zorluk yaşadınız. Ama bu filmin sonu mutlulukla bittiği için ben de çok mutluyum hakikaten, sizin adınıza. Çok mutlu oldum. Ay kız, bir tanesin ay kız. Ataberk yazmış, ilk öyle diye diyor Alimoğlu. Ataberk kim be? Ataberk yazmış ama mesaj kutusuna düşmedi. Ataberk benim arkadaşım değil, beni takip etmiyor. Ya ondan ettim atalara geldi o. Ataberk 12.23'te yazmış. Elif ablam kaçta yazmış bakayım. 12. Dağları delip de geçemedi. 12.23'te yazmış Elif ablam da. Yemin ederim bak, istersen burada fotoğrafını çekip göndereyim. İkisi de aynı zamanda yazmış. Sen Atlim o profiterolü Ataberk yazdı değil mi? Kesin alacağım bugün gidip Kalfa Pasensi'nden. Bana yazın ne zaman gidebileceksiniz? Ne zaman alabileceksiniz? Bana yazın. Nurten abla. Nurten abla. Şekerden şerbetten tatlıdır yârim. Sizin için en güzel profiterol sizin kanser gibi bir illeti yenmeniz olur Aynur ablacığım. Hatırlarsan 3 ay önce çok başka şeyler konuşuyordunuz. Hakikaten o bambaşka bir mutluluk.

Faik bu bizi yiyor diyor Halimoğlu. Abla sendeki paralar yemekle biter mi? Ne zaman gidelim? Bugün mü demiş Nurten ablam. Bugün giderseniz 5'e kadar gidin onu soruyorum. Soruyorlar ne zaman gelebilecekler diye. Ona göre taze hazırlasınlar ayırsınlar diye. Çünkü hemen satılıyormuş. Reklamını ben yapıyorum ya. Ondan hemen satılıyor. Yoksa ellerinde kalacak ben reklamını yapmasam. Ben size soruyorum bugün mü gideceğiniz pazartesi mi yani ne zaman isterseniz gidin de bugün 5'e kadar açık. Mesela Ali bugün alacak profiterolünü.

Mehmet mi? Ha? Evet, ikisi de bugün gelecek. Kalfa Pastanesi Mehmet, Nurten abla da bugün gelecek. Ali Molla da bugün gelecek. Profiterenler bugün alınacak. Demir sıcakken de öldürmüş zaten. Sonraya kalmasın. Karşısız ben gelip alırım.

Bayadı deyince, Bayacı deyince Eray Harbaz Yalımlı'da. Yalımlı'nın merkezinde sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederim. Bayacı arıyorsanız bana yazın, telefon numarasını size vereyim. İstediğiniz zaman

0: çok ama çok mutluyum. Sen o kadar doğru söylüyorsun. İleri zamanımda kimse yoktu yanımda. Dostluk bu değil bence ama olsun, bizimle hep sen vardın ablam demiş. Aynur ablam zor zamanlarımızda kimse yoktu yanımda demiş. Aynur ablacığım, zor zamanlarınızda dostlardan belki kimse olmaz. Dost bildiklerinizden olmaz yanınızda. Çünkü dostlar, gerçek dostlar asıl zor zamanda yanınızda olanlardır ama şunu unutmayın ki zor zamanlarınızda oğlun yanındaydı, kızın yanındaydı. Bu çok önemli. Zor zamanlarınızda anneniz, babanız, aileniz yanınızda olur. Aile üyeleriniz yanınızda olur. Dost bildikleriniz insanların da dost olmadığını işte o zor zamanlarda anlarsınız sevgili dostlarım. Bu çok önemli. O yüzden ona göre de notlarını verirsiniz. Çünkü zor zamanlarda insanlara destek olmak çok önemlidir. Ali gidecek Katastrofeya'ya parça alma demiş Alimoğlu'na. Vallahi ben Katastrofeya Matastrofeya bilmem. Bak kızan evde profiterol bekliyor. Bak kızan evde profiterol bekliyor.
1: Haydi mesela.
0: Bak Emine evde profiterol bekliyor. Ben sana söyleyeyim. Haydi. Uğraş Mali, sen kaç gibi burada olacaksın demiş Mahik Tuzlacı. Nereye gideceksiniz be?

Bakar açsın yeşil yapraklar. Serdar Bey ekibine çok teşekkür ederim. Serdar Bey ekibi pergola üretiyor. Serdar Bey ekibi tente yapıyor. Serdar Bey ekibi jel kaplamalar, güneşlikler, gölgelikler. Efendim Serdar Bey ekibi kumaş kaplama, koltuk üretimi. Gümüşlüğe Kozmuş yolunda 1. kilometrede sizlere hizmet veriyor Serdar Bey ekibi sevgili dostlar. Ve satılık devredilen bir site var. Bir internet sitesi e-tinotrofya.gr sitesi. Google görünürlüğü falan hepsi ortada. Gelirini giderini her şeyini size gösterebilirler. e-tinotrofya.gr sitesine girin. Telefon numaralarına bakın. Hayvancılık, yem sektöründe, pet sektöründe faaliyet gösteren bir site bu. e-ktinotrofia.gr sitesi. Sizler de yatırım yapın. Sizler de gidin onlarla konuşun. Yakından da görüşün sevgili dostlarım.

karıştırma Faik diyor Alimoğlu'na. Ama Faik yemeğe gittikten sonra 10 gün boyunca zitin ekmek yiyor evde. Sen ne diyorsun? Bir koluma kaçalım, bir koluma kaçalım. Faik insanı kolay kolay yemek ısmarlar mı ya da yemeğe gider mi? Kendi de ödese hesabını, herkes Alman hesabı da yapsa, ha? Sanki Faik'i bilmiyoruz. Bana anlatır yasın şimdi Faik'i.

pembe rüşlet Ayşe. Her türlü süslemeler. Şapçıda ana yolda Baraka'nın karşısında Marinaki 4'te. Süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa. Bu konuda ben de varım.

ben de hizmet veriyorum. Gelin konuşalım, görüşelim sizlerle diyor. Ayşe Pembe Düşler. Şapçı'da hizmetinizde. Bu makine ne çabuk bitirici canım. Kokulu şeyi aldı bile galiba yumuşatıcıyı. Kaç bir dakika oldu, ben bu makineyi çamaşırlara atalı çok kısa program atmışım ha ben bunu. Allah Allah. Hadi bu çok ekspres programmış ya. Hatta tahan kirler yumuşamadı ya bu çamaşırlarda. Aynam dişli yerleri karıştı gazelleri. Abi ben bunları fresh karizmaya attım galiba. Bu fresh karizma fresh bir hava kattı çamaşırlara, bitti. Just Green'in şeyleri de yok ki atayım, Just Green'den yıkayayım. Oran buram alerji olmasın. Yok ki.

Motoclass'ta klas işler var. Stil bayi. Her türlü motosikletler var. Birinci el motosikletler, ikinci el motosikletler var Motoclass'ta. Motoclass Kozlukepir'de Şapçı'ya giden ana yol üzerinde sevgili dostlarım. Motoclass'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Odun biçme makineleri, ot biçme makineleri var. Çimen biçme makineleri var Motoclass'ta. Ve traktör, Solis ve Kyoto marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut. Traktörlerinize kabinler Mesut'tan. Her türlü ikinci el traktörleri Mesut'ta bulabilirsiniz. Mesut'tan sevgili dostlarım. Ayrıca tarım makinelerinin tamiri, karulların, beklerin tamiri yapılıyor. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında bu işin ustası Mesut sevgili dostlar.

HS Cars ikinci el arabanın adresi. HS Cars'ta her türlü ikinci el arabayı bulabilirsiniz. HS Cars'ta kiralık arabaları bulabilirsiniz. HS Cars'ta 9 kişilik şoförüyle beraber minibüs bulabilirsiniz. Kiralayın sevgili dostlarım minibüsü. İstediğiniz yere götürsün sizi HS Cars'ın şoförü. Yassıköy'de HS Cars. HS Cars'a çok teşekkür ediyorum. Ve bugün günlerden cumartesi. Bugün çıkın çıkın gidin. Nereye gidin? Yassıköy'e gidin. Yassıköy'de çok güzel yenilenmiş ortamıyla harika hizmet veren bir yer var. Le Caps Cafe. Her çeşit kahveler var. İli marka kaliteli kahveler. İsteğinize göre delivery, paket servisleri de var. Izgara çeşitleri, aynı zamanda ızgarada pişmiş menüleri de var. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş mevcut. Haftalık özel lezzetimiz her cumartesi fırında kuzu var bugün. Fırında kuzu muhteşem. Toplu organizasyonlar özel günleriniz için toplu menüler de hazırlıyorlar. Leziz menüler hazırlıyorlar. Le Caps Cafe, Yassıköy'ün gururu. Yassıköy'de ana yol üzerinde okullara varmadan sağda Le Caps Cafe sizleri bekliyor sevgili dostlar. Ne gülüyorsun be Faik?

Max'a çok teşekkür ediyorum. Max çalışanlarına kolay gelsin diyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Max Aydan, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri sosyal medyamıza ve programımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkürler Max'a sevgili dostlar. Seden'e çok teşekkür ederim. Perihom, Seden sevgili dostlar, İskeçe'de. Perihom pazar yerine çok yakın sizlere hizmet veriyor. Perihom. Perihom'da 5 euroya sarma sarma makinesi var. Sadece 5 euro alın deneyin. Perihom'da yaz boyunca emaye güveç kapaklı 38 santim 13 euro. Yoksa çok güzel et pişiyor, deneyin. Bizimkilerde var çünkü evde biliyorum. 750 watt tost makinesi sadece 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. 40 wattlık pervane 20, 90 wattlık pervane 38 euro. Bu fiyatları başka hiçbir yerde bulamazsınız. Seras 3'te, Perihom İskeçe'de. Pazar yerine çok yakın. Perihom tavsiye.

Necdet abim, Aynur ablam, hepinize sevgiler, saygılar. Bütün dostlarıma çok güzel bir gün diliyorum. Çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı, çok güzel bir pazar günü diliyorum. İyi eğlenin, iyi gezin, iyi dinlenin. Pazartesi sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.

0: Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bugün.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια, μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό, μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνουν.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 79 79 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
10: Έχετε ψαράδες ψάρια.
11: Πέστρο Φαροδόπης.gr.
10: Ψαράδες ψάρια.
11: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
10: Ψαράδες ψάρια.
11: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
10: Αλαμαριά.
11: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
10: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
12: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
13: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
14: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
15: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνουν.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: TS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: TS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Το ματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istedigimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα, που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Το ματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.
2: Yardım edin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi benisin?
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

evimin konutları. Ayağına terlik verircesine saygı duyduğum insanlarım. Dedik ya, bizi birleştiren müzik çok önemlidir. Aşık Veysel'imiz, Mehmet Akif Ersoy'umuz, Yunus Emre'miz, Mevlana'larımız, Hacı Bektaş'ı velilerimiz. Anadolu kültürü muhteşem, muhteşem, muhteşem. Bu enstrüman da bizi çok enterese ediyor. Bağlamamız bizim ulusal enstrümanımız ama bu üç telli şeytani saz da Karadeniz'in kutsal bir enstrümanıdır. Ne bileyim, çok sevdik bunu, çok. Analarımızın tahta beşiğinde mayalandık buna. Evet. Karadeniz. Hırçın kız, al bizi kollarına. Görüntü besle beni. Çalgala dalga dalga, köpük köpük yakamoz. Ayça dudaklarına değsin dudaklarınız. Takalar, filigalar, koynunda yalpalarken. Ver elini tutalım, çakıllar kumlar üzre bir horon tutuşalım. Karadeniz, hırçın kız. Doğduğundan bu yana biziz sana güveyi. Yar olma başkasına. Karadeniz, hırçın kız, hopa hop, Samsun, Sinop. Uşaklar, dalgaları, mendilleri sallanırım. Gidelim deniz kıyısına, çakıllar, kumlar üzre bir horon tutuşalım. Selim'im, Selim'im, hünerli ellim.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 77 67 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: kokluyor bakarat üzerimde. Bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım hatta şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo he he. Herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini. Benim.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.